Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.

Radyo Turkuaz. İstanbul 93.6. 93.6. Ankara 90.2. 90.2. İzmir 101. 101. Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.

Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.

0: Gece mesaisinde olanlar.
1: Gece mesaisinde olanlar.
0: Uykuyu yarıda bırakanlar.
1: Uykuyu yarıda bırakanlar.
0: Yolculukta yanına bir dost sesi arayanlar.
1: Yolculukta yanına bir dost sesi arayanlar.
0: Geceden sabaha.
1: Geceden sabaha.
0: Radyo Turkuaz'dayız.
1: Radyo Turkuaz'dayız.
0: Radyo Turkuaz.

hataları aşk sanıp başka tenlerde abanırız boşuna ve gizli gizli yaralanırız. Şunu bil ki daima ben en güzel yeri hatırana saklarım. Talan olmuş gönül bahçemde, saçlarımda tel tel hüzünlerle, gözlerimde azalan güneşlerle, ben hepsini beklerim bu şehirde.

İstanbul en iyi müziği 93.6 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.

0: Türkiye'nin en sevilen programcıları Radyo Turkuvaz'da. Radyo Turkuvaz. Gece sabaha kavuştuğunda Uğur da güne merhaba.
1: Kahvemiz köpüklü olsun, biraz da hatırımız olsun.
0: Gönül dostu füsun. İsteyin yeter. Utku'yla istekler.
1: Sosyal hayatınızı bir de benden dinleyin.
0: Hilal Özgani'yle Sosyal Hayat.
2: Eğlenceli her an.
0: Hop dedik Ayhan. Gecenin aydınlığı Uğur'la Ayışı.
3: Geçmişten günümüze en sevilenler.
0: Hafta sonu Yakup Ertürk'le Zamansız Şarkılar.
4: Radyo Turkuaz.
0: Türkiye'nin en sevilen programcıları Radyo Turkuaz'da.

0: Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 16 Eylül 1890 yılında Japonya'da Ertuğrul Fırkateyni battı. Kazada sadece 69 denizci kurtarılabildi. Güzellikler
0: dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Radyo Turkuaz.
3: İstanbul 93.6.
4: 93.6.
3: Ankara 90.2.
4: 90.2.
3: İzmir 101.
4: 101.
3: Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
2: Radyo Turkuaz.
3: Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.

Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Güne güzel bir başlangıç için ne gerekli? Güzel bir şarkı, güzel bir haber, güzel bir bilgi.

Radyosu, Radyo Türkümaz'dan herkese mutlu sabahlar sevgili dinleyenler. 16 Eylül çarşamba sabahında da güne ben Uğur'la merhaba demek için kavuştuk çok şükür Radyo Türkümaz frekanslarında. Evvela sağlıkla, sonra çokça huzur ve mutlulukla geçen bir çarşamba günü olsun. Kalp kırmadan, kimseyi üzmeden, üzülmeden geçsin hayatımızdan tabii ki. Güne gülümseyerek başlayalım, günü gülümseyerek de kapatalım inşallah. Şu an iş yolunda olan dinleyicilerimize, okul yolunda olan sevgili öğrencilerimize, öğretmenlerimize, kaptanlarımıza, herkese günaydın.

0: cihazları sağdan say.
1: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
0: O zaman soru şu, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
1: Değil midir?
0: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
1: Girdim.
0: Bak bakalım ne diyor.
1: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
0: O zaman durma, hızını yükselt.
1: Hemen hocam. Hocam.

0: Her yerden sipariş aldık.
1: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
0: Tabii ya.
1: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
0: Tami.
1: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al. Bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
2: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
3: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik Access'e özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla. Ayrıntılı bilgi Renault.com.tr'de. Renault'unuza Renault'dan daha iyi kim bakabilir?
4: Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto varlık alımına

0: Bankart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15 bin TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15 bin TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o.
2: Avrasya Tüneli'nin 10. yılına özel çekiliş başladı. Volvo EX30, CariaFit ve AlbaFold elektrikli bisiklet kazanma şansı yakalayın. Avrasya Tüneli uygulamasını indirin, ZIP ödül programına üye olun, 10. yıla özel çekilişe katılın.
3: Serkan!
4: Efendim abi?
3: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
4: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
3: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
5: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
6: Empara. Empara, bankanın güzeli.
7: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Banda. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
8: Reklam. Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sunar.
9: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarla denizcilik işlemlerinde ödeme süreçlerinin hız kesmeden dijitalleşmeye devam ettiğini belirtti. Bakan Uraloğlu, artık denizcilik ödemelerinin yaklaşık %80'ini kredi kartıyla çevrim içi yapılabiliyor, dedi.
8: Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sundu.
10: Canlı yayınlarımızı turkuvazradyolar.com'dan dinleyebilirsiniz.

0: Mükemmel anı beklemeyin. Anı yakalayın ve mükemmel hale getirin. İşte bu anlarımızı güzelleştirmek için kavuştuk çok şükür Radyo Türkuvaz frekanslarında. Bakalım kimlerle nerelerdeyiz. Şöyle bir hoş geldiniz turuna çıkalım. Instagram'da Yasin Hakan aramıza şu an katıldı. Gece saatlerinde sabaha karşı Zeytinburnu'na çıkan maalesef bir yangın hepimizi korkutmuştu. İnşallah ülkemizde bir daha böyle acılar yaşamayız temennisinde bulundu. Amin inşallah. Tabi bu konuda da insanoğlu olarak tedbir elden bırakmama, dikkati elden bırakmama bir anlık boşluğa denk gelebiliyor. O yüzden hep de teyakkuz halinde olmak önemli. Zeytinburnu'ndan selam ve saygılarıyla Yasin Erkan'a da biz de sevgilerimizi gönderelim. Zühre Almanya'da aramızda. Harun günaydın, hoş geldin aramıza. Uğur'la güne merhaba demek için okula doğru yol alıyoruz demiş. Güzel bir yolculuk olsun, güzel bir okul günü olsun. Hoş geldiniz aramıza.
1: Uğur Beyciğim günaydın.
0: Günaydın.
1: Kolay gelsin.
0: Teşekkürler.
1: Yine bir sabah sizinle uyanmak, sizinle duymak harika bir şey. İzmir'den koskoca selamlar. İzmir'den denize doğru yolculuk yapıyoruz. Daha doğrusu yük taşıyoruz.
0: Evet.
1: Bütün yolda olan tur şoför arkadaşlarıma, yani şoförlerime, normal sürücülere, herkese iyi günler, kaza, bela, hayırlı işler diliyorum.
0: Çok İlki teşekkürler.
1: Var, iyi ki tur var.
0: İyi yolculuklar diliyorum Koray, sana da iyi. Güzel geçsin, sıradaki şarkılar yolunu da güzelleştirsin.

Burası Radyo Turkuaz. Burası iyi müziğin adresi.

Şanlıurfa Çamlıdere Öğretmen Servisi'nde bu sabah da beraber olduğumuzu görüyorum. Ali Kaptanımıza, tüm öğretmenlerimize selam olsun. Mardin'den sevgi ve selamlarıyla Yasemin. O da şu an eşi ve kızıyla kahvaltı hazırlarken bizleri dinliyorlar. Yine Canan da çocukları okula yollayacak ve o stres ancak sizlerle atılır demişler. Oley! O zaman bu şarkı çok güzel gelir bence. Lütfullah Salim Yukara, o da şu an Rize İhsanpaşa'da bizlerle beraber takside, yolun açık olsun. Ve o da şu an arkadaşı Muhammed ve eşinde gücünde olan herkese iyi günler dileklerini ulaştırdı. Amin. Ve günün sohbet konusunu paylaşabiliriz. İşinizin en ama en çok sevdiğiniz yanı nedir? 505 188 30 00 mesaj attığımız.

0: Günaydın, günaydın. Antalya'dan servis kaptanı Coşkun. Uğurla güne başladık. Hayırlı işler, hayırlı yayınlar. Gülü öğretmenim, dualarınızla yolumuz açık olsun inşallah. Tüm Turkuaz FM dinleyenlerine kolaylıklar dilerim. Uğur'cum sana da iyi yayınlar.
1: Çok teşekkürler Coşkun Kaptan'ın. Yolunuz açık olsun. Günaydın. Mahmut Erbol Kırıkkale'de bizlerle. Aydın Almanya'da şu an aramıza katılıyor. Nagihan da yıllarca evimde dinlediğim frekansın servis yolunda da denk gelmek demiş.
2: Oley!
1: Şu an Eskişehir'de bizleri serviste dinleyen dinleyicilerimize de çokça sevgilerimizi gönderelim. Şahane bir gün olsun. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
3: Hatay Reyhan'dan selamlar, günaydınlar.
1: Hoş geldin.
3: Turkuaz'ı açtık ve yola çıktık şu an. Ben şoförlüğü yapıyorum. Bu arada ben Ali Konmaz. Tiryakimiz oldum resmen. Her şey çok güzel. Allah'a emanet olun, yolda olun tüm şoför arkadaşlara. Aziz belasız yollar nasip edin inşallah.
1: Amin. İnşallah Ali, kolaylıklar diliyorum. İyi yolculuklar olsun. İşinizin en sevdiğiniz yanlarını konuşacağız.

0: Kasay. Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
1: O zaman soru şu. Bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
0: Değil midir?
1: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
0: Girdim.
1: Bak bakalım ne diyor.
0: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
1: O zaman durma, hızını yükselt.
0: Hemen hocam.

0: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
1: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
2: Hayalinizdeki Doğu Avrupa tatili Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla sizi bekliyor. İstanbul çıkışlı Prag, Bükreş, Bakü ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 7-17 Eylül tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026-31 Mayıs 2027 tarihleri arasında 129 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thye.com'da.

0: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
1: Getir Büyükle Şehre Dönüşte kaçmaz bu fırsat. Bugün 1 litre komili ayçiçek yağı 110 lira, 960 mililitre Vernal Max çeşitleri 80 lira. Zamanını ve cebini düşünenlere.
2: Serkan!
3: Efendim abi?
2: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi vardı dükkan için, onu halledeceğim.
3: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
2: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
1: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
4: Empara.
5: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
6: Reklam.
7: Her yerde güneş farklı zamanlarda doğuyor. Ama biz güne aynı saatte aynı yerde başlıyoruz.

basar beni. Hava durumu tahminleri meteorolojinin son dakika raporuyla yayınlandı sevgili dinleyenler. İstanbul'da hava sıcaklığı düşerken bugüne dair sağanak yağış uyarısı da yapıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu değerlendirmelerine göre Marmara'nın doğu, Ege'nin kuzeydoğu, Batı Karadeniz'in batı ve iç Anadolu'nun ise kuzey kesimleriyle Kastamonu çevrelerinde kuvvetli sağanak yağış etkili olacak. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmaması, batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer bölgelerimizde ise mevsim normalleri civarında seyretmeye devam etmesi de bekleniyor. Ama siz ne yapacaksınız? Bulunduğunuz il ve ilçenin hava durumunu kontrol ederek tedbirli olacaksınız, değil mi?

Yol Durumu. İstanbul'da şu an trafik yoğunluğu %62 oranında sevgili dinleyenler. Bu oran Anadolu yakasında %80'lere ulaşmak üzere. O3 yüzyıl atış alanı yönünde bir trafik kazası uyarısı var. Bu nedenle bir şerit trafiğe kapatılmış. Gülsuyu Maltepe yönünde de sağ şeritte bir araç arızası nedeniyle bir şerit trafiğe kapalı sevgili dinleyenler. 20 Eylül Pazar günü yapılacak bir etkinlik sebebiyle saat 07 itibariyle kapatılacak bazı yollar var. O konuyla da alakalı yine özellikle de köprü de aynı şekilde kontrol ederek tedbirli olmak önemli. Yine detayları paylaşacağız. Yollardaki bütün dinleyicilerimize iyi yolculuklar.

0: sinirlerine hakim ol.
1: Günaydın Uğur Bey. Ben servis şoförü Yalçın.
2: Günaydın.
1: Yine Şekerpınar'dan seyir halinde şu an seni dinlemekteyiz.
2: Şahane.
1: Araç içerisinde yağmurlu ve yavaş ve dikkatli gidiyoruz.
2: Harika.
1: Kulağımız sende, gene bize keyif veriyorsun. Sana teşekkür ediyorum bu konuda. Bizi dinleyen, daha doğrusu Radyo Turkuaz'ı dinleyen kimler varsa herkese hayırlı sabahlar diliyorum. Bütün şarkıları bizler de onlar için armağan ediyoruz. Herkese kazasız belasız hayırlı yolculuklar diliyorum. Ne diyorduk? Günaydın. Dın dın dın. Hoşça kal.
2: Yalçın, çok teşekkür ederim. Enerjine sağlık. İyi yolculuklar diliyorum. Hoş geldin. Leyla da Kahramanmaraş'ta bizlerle. Şu an o da kızını okula bırakmış. Köye giderken köy yolunda bizleri dinliyor. Ata İskenderun'da Nur Hayat, öncelikle başta yeğenlerime ve tüm öğrencilerimize yeni eğitim öğretim yılında başarılar diliyorum dedi. Ve Rabbim herkesin niyetini karşına çıkarsın demiş aynı zamanda. Amin. Hoş geldin. Zeynep Sude, sıradaki şarkıları sana darman ediyorum. Kerem günaydın. Hoş geldin. Rize'de dinliyoruz diyerek oğlumuz Toprak Yaz'ı çok seviyoruz. Seyhan ve Uğur. Eşimin en sevdiği, işimin en sevdiğim yanında demek istemiş ama eşinin en sevdiği yanları erken uyanması diye. Karıştı şu an Seyhan. Günaydın. Olur öyle şeyler sabah sabah. İşinizin en çok sevdiğiniz yanı nedir sevgili dinleyenler? 505 188 30 çift 0 mesaj attığımız.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Böyle teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 245 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
2: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
3: Prestijli ve merkezi ve değerli ve güvenli ve anahtar teslimi özel fırsatlarla ve Sancaktepe Merkez. Ferah bir yaşam sunan yatay mimarisi, merkezi konumu, ailenizle birlikte huzurlu vakit geçirebileceğiniz sosyal alanları ve çevre dostu özellikleriyle geleceğe yatırım yapmak isteyenleri bekleyen ve Sancaktepe Merkez'de Vakıf GYO güvencesiyle yaşam başlıyor. Anahtar teslimi özel fırsatlardan yararlanmak için hemen web sitemizi ziyaret edin, İstanbul'un en merkezi lokasyonlarından birinde avantajı değerlendirin. Vakıf GYO. Geleneğin gücü, geleceğin inşası.
4: TKP Cüzdan'dan Business Class yolcularına özel fırsat. 14-20 Eylül tarihleri arasında Türk Hava Yolları yurt içi tek yön veya gidiş dönüş Business Class biletinizi TKP Cüzdan'la alın, 5000 TL'ye kadar TK para kazanın. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
5: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
6: Bankkart, seni düşünür o.
7: Ufuk, sen nasıl bir kralsın ya?
8: Oğlum ben kral değilim, Kral Masto. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
9: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masto'dayız. Siz neredesiniz?
10: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
11: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
12: Japan Dilegno ile zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de. Mondium'a bak.
13: Reklam. İdefix bilgilendiriyor. Evde spor yaparken doğru ekipman seçimi, egzersizleri daha konforlu ve verimli hale getirebilir. Pilates ekipmanı alırken öncelikle yapılacak egzersizlere uygun ürünleri tercih etmek önem taşıyor. Mat seçiminde kaymayı önleyen, yeterli kalınlık ve desteğe sahip modeller, direnç bandı gibi ekipmanlardaysa kullanım amacına uygun direnç seviyesi dikkate alınmalı. Ürünün malzeme kalitesi, dayanıklılığı ve kolay saklanabilir olması da evde kullanım açısından öne çıkan noktalar arasında yer alıyor. Evde spor rutinini tamamlamak isteyenler için pilates ekipmanlarında %25'e varan indirim İdefix'te. Alışılmadık fiyatlar, alışılmadık kampanyalar, alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te. İdefix bilgilendirdi. Güzellikler
14: dünyası. Parafın katkılarıyla.
15: Tarihte bugün 16 Eylül 1890 yılında Japonya'da Ertuğrul Fırkateyni battı. Kazada sadece 69 denizci kurtarılabildi. Güzellikler
14: dünyası. Parafın katkılarıyla.
16: Farklı frekanslarda dolaşmanıza gerek yok. Radyo Turkuaz, her telden.

Güne merhaba deyiz saatimize yavaş yavaş veda ederken İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturma dosyasına giren iki vergi denetleme kanunu raporunda sevgili dinleyenler, üreticilerin beyanlarıyla müstahsil makbuzlarındaki fiyat ve miktarlar arasındaki çarpıcı farklar ortaya çıktı. Yine günün öne çıkan gelişmelerinden biriydi bu da. Üreticinin 6-8 liraya sattığı mandalina'nın 28 liraya maliyetle kayda geçirildiği ve hayatını kaybeden kişiler adına milyonlarca liralık belgeler düzenlendiği bilgisi yer aldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek soruşturma kapsamında 41 büyük dağıtıcı firmanın 41 şüpheli yöneticisi hakkında gözaltı kararı verildiğini, 22 ilde 109 iş yeri ve ikamette eş zamanlı arama başlatıldığını açıkladı. Şüphelilerden 33'ünün gözaltına alındığı bildirildi. Önemli bir gelişmeydi çünkü tarladaki fiyatla makbuzdaki fiyat, ölenler adına belge ve çiftçilerden habersiz satış gibi durumlar rapora yansıyınca bu şekilde bir işlem başlatıldı. Gelişmeleri takip edeceğiz. Özellikle büyük şehirlerdeki trafik yoğunluğu ve kullanım kolaylığı sürücülerin otomatik viteslere yönelmesine de neden olmuş. Rapor da onu gösteriyor. Ağustos ayında yapılan otomobillerin %97'si otomatik vites olarak kayıtlara geçmiş. Sanırım manuel vitesli araçlar artık yavaş yavaş tarihe mi karışıyor sorusunu da beraberinde getiriyor bu durum.

0: Radyo Türkvanzı'sınız. Ben Uğur'la Güne Merhaba'nın ikinci saatinden de merhabalar. Aramıza yeni katılan, radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz de hoş geldiler. Onların da günleri aydın olsun. Sağlıcakla geçen, huzurla geçen, güzellikle geçen bir çarşamba günü olsun. Peki bu saatimize kimlerle başlıyoruz? Şöyle bir baktığımda.
1: Uğur Bey günaydın. Herkese hayırlı işler olsun. Hayırlı sabahlarımız olsun. İşimin en sevdiği yanı sabah 8'de başlayıp akşamüstü 4'te çıkmam. Sağlık sektöründe çalışıyorum.
0: Şahane. En iyi kolaylıklar diliyorum. Zor bir sektör. O yüzden sevdiğin yanları daha da çok olsun inşallah. Göksu Hatay'da bizlerle. İşinin en çok sevdiği yanı ayın 15'i demiş ve dans ediyor. Oley! Günaydın. Hoş geldin bir kere daha. Ahmet Batman da bizlerle beraber. Ona da sevgilerimizi gönderelim. Güzel bir gün olsun. Hoş geldin.
2: Günaydın. Hayırlı sabahlar. Nide'den selamlar. Ben Ayşe.
0: Hoş geldin güzel Ayşe'miz. Oh, bir dili ballımız daha. Güzel bir gün olsun. Ozanlar Diyarı Şirin Kırşehir'den de Osman bizlerle. Ona da sevgilerimizi gönderelim. İşinizin en sevdiğiniz yanlarını konuşuyoruz.

30 Eylül 2026 tarihleri arasında eğitim, sigorta, sağlık ve vergi ödemelerinde 4 taksit, ayrıca Troy kartlara özel eğitim ödemelerinde 6 taksit fırsatı sizi bekliyor. Detaylı bilgi Vakıf

0: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
1: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
2: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
3: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
2: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
3: Mutlu Akü bir numara.
4: TKP Cüzdan'dan Business Class yolcularına özel fırsat. 14-20 Eylül tarihleri arasında Türk Hava Yolları yurt içi tek yön veya gidiş dönüş Business Class biletinizi TKP Cüzdan'la alın, 5000 TL

0: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart. İstersen Neon 1.
1: Civil'de okula dönüş başladı. 2-5 yaş kız ve erkek çocuk sweatshirtler 219.99 TL, eşofman altları 249.99 TL. Okula dönüş için her şey Civil'de.
2: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
3: Bankart, seni düşünür o.
4: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
5: Ufuk sen nasıl bir kralsın ya?
6: Oğlum ben kral değilim, Kral Masto. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
5: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masto'dayız. Siz neredesiniz?
7: Avrasya Tüneli'nin 10. yılına özel çekiliş başladı. Volvo EX30, Karia Fit ve Albafold elektrikli bisiklet kazanma şansı yakalayın. Avrasya Tüneli uygulamasını indirin, Zıp Ödül Programı'na üye olun, 10. yıla özel çekilişe katılın.
8: Atasay alışverişinde altını üstüne getiren hediye. Üstünüzde çok şık duracak 14 ayar altın suyulu bileklik 30.000 TL ve üzeri alışverişlerinizde hediye.
9: Allianz aileme hoş geldiniz. Buradaki her şey aileniz ve korumak istedikleriniz için. Yeni doğan bebeğe, onun nasıl büyüteceğini bilmeyene, çocuğunun sağlığını düşünene, evdeki TV'yi oyuncak gibi görene, daha konuşamayan bebeğin üniversitesine, sevdiğiniz herkese, korumak istediğiniz her şeye, sigorta ve emekliliğe dair ihtiyacınız olan her şey çok düşünülmüş ayrıcalıklarla Allianz ailemde. Seninle. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
10: Reklam. Şansa kalmaz işimiz.
11: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
12: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada

0: hayata tutulmanızı sağlar. Şansa kalmaz işimiz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
0: Canlı yayınlarımızı

İstanbul Valiliği ihtiyaç sahibi öğrencilerin okul kantinlerinde beslenmelerine katkı sunmak amacıyla gönülden bir öğün projesini hayata geçirdi sevgili dinleyenler. Bu kapsamda her ay öğrencilere 2000 TL kantin desteği sağlanacak. Projede yardımlar hane başına değil her bir çocuğa ödeme yapılacak şekilde gerçekleştirilecek. Tarım ve Orman Bakanlığı dönerden sucuğa, köfteden kıymaya kadar temel et ürünlerinin üretim ve etiketleme kurallarını değiştirdi. Yeni düzenleme ile dönerde fıstık, peynir, zeytin, nişasta, soya ürünleri yasaklanırken etiketlerde %100 dana eti gibi ifadelerin kullanılmasına da izin verilmeyecek. Mevcut işletmelere yeni kurallara uyum için 31 Mart 2027'ye kadar da süre tanındı.

Yol durumu. İstanbul'da trafik yoğunluğu %70 oranında sevgili dinleyenler. Şu an sahil yolu Ataköy Yeşilköy yönünde sağ şeritte bir zincirleme trafik kazası uyarısı var. Bir şerit trafiğe kapatılmış. Yine sahil yolu Zeytinburnu Bakırköy yönünde de sağ şeritte bir trafik kazası uyarısı var. Orada da bir şerit trafiğe kapalı. Küçükçekmece Florya yönünde orta şeritte bir araç arızası nedeniyle de bir şerit trafiğe kapalı. Şu an için %70'lerde bir trafik yoğunluğu var ama yer yer yağan yağmur nedeniyle bu yoğunluk daha da artıyor. Hızlar da düşüyor tabii ki. Özellikle de 8'e kadar olan ki süreçte 14 trafik kazası ve 6 araç arızası meydana geldi İstanbul'da. Yollardaki bütün dinleyenlerimize iyi yolculuklar.

0: zaten İzmir'de. Umarım herkesin günü güzel geçer bugün. Ben de sağlık sektöründe çalışıyorum. İşimin en sevdiğim yanı iş arkadaşlarım.
1: Şahane.
0: Bilun Hanım ve Barış Bey'e teşekkür ederim. Yani zor işimizi çok kolaylaştırıyorlar bana.
1: İşte budur. Daim olsun bu milat sana ve tüm mesai arkadaşlarına da sevgilerimizi gönderelim. Seyhan öğretmenimiz bizlerle beraber. İşimin en sevdiğim yanı öğrencilerimizin üniversitedeki ilk günlerinden başlayarak zaman içinde kendine güvenen, ne istediğini bilen ve mesleğe hazır gençler olarak mezun olduklarını görmek demiş. Şahane. Onlar için de yani unutulmayacak bir tabii ki deneyim katkısı sağlıyor bu durum. Ve Adana'dayız Mehmet bizlerle beraber. Günaydın. İşimin en sevdiğim yanı uluslararası arkadaşlarımın ve aile dostlarımın olması. 44 ülkeye ihracat yapıyoruz. İhracat müdürüm demiş Mehmet. Çok teşekkür ederim. Günaydın. Kolaylıklar diliyorum. Yani eğer çalışma ortamlarındaki iyi yanlarından bahsedecek olursam da diyor, ihracat birimi bağımsızlığının ilan etmiş bir birimdir. Fazla karışan olmaz. En önemli hissettirilirsiniz ve bir de fabrikada böyle çok tam kapasite üretim yapıyorsa oh şahane. Bereketli olsun, daha da güzelliklerle de olsun inşallah. Günaydın. Rize Güneysu'dan selamlarıyla günümüze enerji katıyorsunuz diyerek Gülseren bizlerle kolay gelsin, bereketli olsun.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Türkiye BES modellerini arıyor. Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliğin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
2: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla. Ayrıntılı bilgi Renault.com.tr'de. Renault'unuza Renault'dan daha iyi kim bakabilir?
3: TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
4: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL. Toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
5: TEB o kadar iyi.
6: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Auto Expertiz.
7: Sen için rahat yediye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Top taze ürünleri şimdi keşfet.
5: Getir, bir mutluluk getir.

0: Erkan.
1: Efendim abi.
0: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi vardı dükkan için, onu halledeceğim.
1: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
0: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
2: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
3: Empara, Empara, bankanın güzeli. Expertise, Dynobile.
4: Şimdi dinleyeceğin şarkının Diyanar'da planın olduğunu biliyor musun? Diyanar günün şarkısını sunar.

0: Diyanar Gün'ün şarkısını sundu.
1: Balkanlardan gelen serin ve yağışlı hava yurt genelinde etkili olacak sevgili dinleyenler. 4 gün sürecek yağışlarla birlikte sıcaklıkta hissedilir. Derecede düşüşler göreceğiz. Bugün ülkemizin geniş bir bölümünde yağışlı hava etkili olacakken İstanbul'da da yağmurlu ve çok serin bir gün oluyor. Yağmur aralıklı olarak gün boyu sürecek. Sıcaklıklarsa 22 dereceye kadar düşecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre. Bölgesel olaraksa daha çok Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, yine Karadeniz'de Erzincan ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

0: Saatlerimiz 8.45 olmuşken bizimle bu anı paylaşanlar arasında Derya varmış.
1: Günaydınlar.
0: Günaydın.
1: İzmir'den size ve herkese selamlar.
0: Hoş geldin.
1: Ben de terziyim. Mesleğimin en güzel yanı üretmek. Kumaşı kullanabilir hale getirmek. Müşterilerimin giysilerini, ürünleri, çantalarını tadilatla tekrar kullanabilir hale getirmek. Ve müşterilerimin yüzündeki o gülümseme, özenle teşekkür etmeleri, bunlar paha biçilemez şeyler.
0: Değil mi?
1: Dediğim gibi üretmek dünyanın en güzel şeyi. Kesinlikle. İnsana gerçekten çok mutluluk veriyor. Bu şekilde.
0: Daha da güzel mutluluk sebeplerine der ya. Eline emeğine sağlık. Kolaylıklar diliyorum. Salih biz hala Antakya'da. Günaydın. Benim de işimin en sevdiğim yanı cumartesi pazarının tatil olması. Gerçekten çok önemli. Bizim iş ecza deposu, eczacılar, eczanelere ilaç dağıtımı sektöründeyim demiş. Yani özellikle de hafta sonlarında yani bir gün yetmemeli. Yetmiyor. Yani kendine mi vakit ayıracaksın, ailene mi, sevdiklerine mi, ev işlerine mi vesaire derken o olmaz olmaz iki. Ya Avrupa ülkelerinde 3 güne çıkmışken bizde 2 günü bile hala olmaması çok üzücü. Cidden. Umarım bu anlamda güzel bir düzenleme olur. 112'de çalışıyorum. Sağlık personeliyim. En sevdiğim yanı insanların en zor anında yanında olup hayatlarını kurtarmaya vesile olmak. Bu bütün 112 ailesine selamlar demiş. Çok ama çok yürekten sevgiler selamlar olsun Merve Belhan ve tüm çalışan sağlık sektöründe çalışanlarımıza. İyi ki varsınız. Varken...

0: en popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
1: Smokin bizim işimiz.

0: ötesinde.
1: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Sen için rahat hediye, pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Top taze ürünleri şimdi keşfet.
3: Getir, bir mutluluk getir.
5: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
6: Bankkart, seni düşünür o.
7: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
8: Bir numara Mutlu Akü. Yollarda hep bir numara.
7: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80.

0: işinizde. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
2: Japan Dilegno ile zamansız çıktık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de. Mondium'a bak.
3: Reklam. Müziğin rengi. Radyo Turkuaz.

Güne merhaba da ikinci saatimizin de yavaş yavaş sonuna doğru ilerliyoruz sevgili dinleyenler. İnsan bir kere yere kapandı mı orada kalacağını

bir masal. Radyo Türk Vazdesiniz. Ben Uğur'la Güne Merhaba'nın 3. saatinden de merhabalar. Aramıza yeni katılan, radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz de hoş geldiler. Onların da günleri aydın olsun. Sorunsuz geçen, stressiz geçen güzel bir çarşamba günü olsun. Gel çaya gel, kurabiyeye gel. Anne eli kurabiyesinde demiş Vedat Sakarya'dan. Oho! Yayın bitimi geliyorum. Yetişirim zaten. Afiyet şeker olsun Vedat. Günaydın. Serkan Kahramanmaraş'ta bizlerle beraber. Ve bugün onun doğum günü o zaman Serkan. İyi ki doğdun. Bize Kahramanmaraş'ta şahane durum bilgileri paylaşan dinleyicimiz. Nice güzel günlerin olsun. Yeni yaşın umduklarını sana ulaştıran, sana kavuşturan güzellikte geçsin sevdiklerinle beraber. İyi ki doğdun, iyi ki varsın. Ve günümüzün sohbet konusu, işinizin en sevdiğiniz yanı nedir?

0: hasretine. Alışırım, alışırım.
1: Vakıfbank VSL kredi kartlarıyla market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World Kartlar ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL toplam 1200 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi

0: merkezinde.
1: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Auto Expertiz.
4: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
5: Happy Jean.

0: işinizde. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Allianz aileme hoş geldiniz. Buradaki her şey aileniz ve korumak istedikleriniz için. Yeni doğan bebeğe, onun nasıl büyüteceğini bilmeyene, çocuğunun sağlığını düşünene, evdeki TV'yi oyuncak gibi görene, daha konuşamayan bebeğin üniversitesine, sevdiğiniz herkese, korumak istediğiniz her şeye, sigorta ve emekliliğe dair ihtiyacınız olan her şey çok düşünülmüş.

0: Sigortalarla Allianz ailende.
1: Bugünden yarına Allianz seninle.
0: Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
2: Reklam.
3: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
4: Türkiye İstatistik Kurumu, Temmuz ayına ilişkin dış ticaret endekslerini açıkladı. Buna göre ihracat birim değer endeksi, Temmuz'da geçen yılın aynı ayına kıyasla %8,2 yükseldi. Endeks, Temmuz 2025'e göre gıda, içecek ve tütünde %6,5, ham maddelerde %10, yakıtlarda %39,4 ve imalat sanayisinde %6,1 arttı.
3: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.
5: Canlı yayınlarımızı...

0: Bakım rutininizin vazgeçilmezleri ve sonbaharın favorileri İdefix'te avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor sevgili dinleyenler. Ofis stilinden günlük kombinlere, sneaker ve loaferlardan sezonun favorisi trench coat ve ceketlere kadar aradığınız pek çok ürünü İdefix'te keşfedin. Sonbahar stilinizi tamamlayacak parçaları seçin, sezonun favorilerini avantajlı fiyatlarla gardırobunuza ekleyin. Üstelik İdefix'te bakım günleri de başladı. Seçili markalarda %50'ye varan indirimler ve 3 al 2 öde fırsatlarıyla kişisel bakım ihtiyaçlarınızı avantajlarla tamamlayın. İster sonbahar gardırobunuzu yenileyin, ister bakım rutininizin eksiklerini tamamlayın. Aradığınız ürünleri ve avantajlı fiyatları İdefix'te yakalayın. Hemen İdefix mobil uygulamasını indirin, alışılmadık fiyatları keşfedin. İdefix, alışılmadık alışveriş.
1: Tanıtıcı reklam.

0: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
1: Bir reklam. Yol durumu.
2: İstanbul'da trafik yoğunluğu %72 oranında sevgileyenler. Bu oran Anadolu yakasında %80'lerde şu an. Kayışdağı Dudullu yönünde, Dudullu yolunda Maltepe yönünde trafik kazası uyarısı var. Zincirleme bir trafik kazası. Bir şerit trafiğe kapalı. Yine E5 üzerinde Kartal Maltepe yönünde de sol şeritte bir araç arızası uyarısı söz konusu. Kuzey Marmara Otoyolu Çamlık Bağlantı yolunda ağır hasarlı bir trafik kazası uyarısı da var. Ve

Kuzey Marmara Otoyolu Çamlık Bağlantı Yolu girişinden sonra TEM yönündeki bu trafik kazası meydana geldiğinde hatırlatalım. 3 araca da kurtarıcı gerekiyor. Umarım ciddi durumlar yoktur. Yollardaki bütün dinleyicilerimize iyi yolculuklar.

0: B saatlerimizi 9.25 yaptık sevgili dinleyenler ve bize ortak olanlar arasında İzmir'de ikinci sanayide Muharrem Aydın var. Kolaylıklar diliyorum. Özgür öğretmenimiz aramıza katılmış.
1: Günaydın Uğur.
0: Günaydın.
1: Mesleğimin en sevdiğim kısmı içimdeki çocuğu hala yaşatabiliyor olmam. Öğretmenim çünkü. İyi yayınlar.
0: Şahane. Çok teşekkür ederim Özgür öğretmenim. Günaydın, hoş geldiniz. Ne güzel bir tanımlama. İçimdeki çocuğu hep yaşatabiliyor olmam. Daim olsun. Yine İzmir'de Damla da bizleri dinliyor şu an. Benim işim ve işimin en severek yaptığım yanıysa çok güzel sır tutmak demiş. Beni asla yargılamaz. En güzeli de üzgün olduğumda yanımda, üzülme bile diyerek yanımda olur diyerek köpeğiyle gezisini paylaştı şu an. Keyfiniz daim olsun.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Bir gün orada, bir gün burada. Ne anlıyorsunuz acaba gezmekten? Sanki bir şey kazanıyorsunuz.
2: Kazanıyoruz Engin Bey. 450 liraya varan bonus kazanıyoruz. Çünkü şimdi 30 Eylül'e kadar bonus üyesi Total Enerji istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1500 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobilyada QR'lı ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'ten kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de, Total Enerji istasyonları.com.tr'de.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Auto Expertise.
5: Ufuk, sen nasıl bir kralsın ya?
6: Oğlum ben kral değilim, Kral Masto. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
7: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
8: Ankara, en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
9: Radyo Turkuaz.
10: Türkiye'nin best modellerinden biri olabilmeniz için tek şartımız Anadolu Hayat Emekliliğin mobil uygulaması Ahemobil'e giriş yapmanız. Hemen Ahemobil'e girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
11: Şimdi dinleyeceğin şarkının Diyanar'da planın olduğunu biliyor musun? Diyanar günün şarkısını sunar.

0: Diyanar Gün'ün şarkısını sundu.
1: Balkanlardan gelen serin ve yağışlı hava yurt genelinde etkili olacak sevgili dinleyenler ve 4 gün sürecek yağışlarla birlikte sıcaklıklar hissedilir derecede düştü. Yağmur bugün İstanbul'da serin bir havada aralıklı olarak devam ediyor. Sıcaklık ise 22 dereceye kadar düşecek. Bölgesel olarak yine Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Karadeniz'de Erzincan ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

0: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Bir reklam. Bu radyoda enerji var. Hayatın ritmini radyo

Ve saatlerimiz 9.44 olmuşken bakalım kimler bize katıldı. Aydın'dan kucak dolusu sevgileriyle Yeşim bizlerle. Sevim Şanlıurfa'dan günaydınlarıyla aramızda. Yetişebildim diyerek Hatice Kırıkkale'de bizlerle beraber. Biraz geç güne başlayanlardan. Olsun, yetiştin, hoş geldin. Zeynep bizleri dinliyor şu an. O da sağlık ocağındayım, biraz hastayım ama sağlık ocağına girince iyileştim. Daha muayene olmadan diyor. Aa, nasıl oldum acaba? Çok çok geçmiş olsun. Tam mevsim değişimleri sürecinde olduğumuz için şu an aşırı dikkat etmemiz gerekiyor. Hem beslenmemize, hem vitaminlerimize, hem giyimimize. Özellikle de bir sıcak bir soğuk, bir sıcak bir soğuk havada elde olmuyor adeta hasta olmamak maalesef. Özlem Yılmaz günaydınlar. Senem İskenderun'da bizlerle beraber. O da diyor ki böyle bir söze denk geldim, paylaşmak istedim demiş. Hayat bakış açın kadar güzel. Negatif bir zihin sana asla pozitif bir hayat vermez. Yaşamı güzelleştiren şey dış dünyadaki mükemmellik değil, İçeriye aldığın düşüncelerin niteliğidir. İşte güzel düşünelim, güzel bakalım, güzel görüp güzel de çekelim, değil mi? Teşekkürler Senem, günaydın. Enes, o da arkadaşımın doğum günü. Bugün Hatay'a seyahat yapıyoruz, sizi dinliyoruz demiş. Mehmet Erol. Mehmet, doğum günün kutlu olsun. Sağlıklı, mutlu, güzel bir yeni yaşın olsun. Ve iyi yolculuklarınız da olsun.

0: evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
1: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla. Ayrıntılı bilgi Renault.com.tr'de. Renault'unuza Renault'dan daha iyi kim bakabilir?
2: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası sigortam.net'ten alınır. Kazancım ve

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
2: Reklam. Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
3: Tarihte bugün 16 Eylül 1890 yılında Japonya'da Ertuğrul Fırkateyni battı. Kazada sadece 69 denizci kurtarılabildi. Güzellikler
2: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
4: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
5: Türkiye, kritik teknolojilerde dışa bağımlılığı azaltmak için çip üretiminde yeni bir döneme hazırlanıyor. Kimlik, pasaport ve endüstriyel uygulamalarda kullanılan çiplerin yurt içinde üretilmesi için tesisler kurulacak. 5 milyar dolarlık HİT çip desteğiyle yıllık en az 1 milyon tool üretim kapasitesi hedefleniyor.
4: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.
6: Radyo Turkuaz.

ve Uğur'la güne merhabanın bugünlük de burada sonuna geliyoruz sevgili dinleyenler. Yine her birinizin güne başlama yolculuğunu eşlik etmeye çalıştım. Umarım yüzünüzde ve yüreğinizde küçük de olsa bir tebessüme sebep olabilmişsindir. Saatler onu gösterdiğinde Enis Yıldırsan'dan Türkiye ve Dünya gündemine dair önemli gelişmeleri dinleyeceksiniz. Akabinde gönül dostu Füsun'un sizler için hazırlamış olduğu birbirinden güzel şarkılar yayında olacak. Kendisi bugün toplantıda, önemli bir toplantı olacağı için yayında olamayacak ama şarkılarıyla sizlerle olacak. Umarım her biriniz için sağlıkla ve huzurla geçen güzel bir gün olur. Kısacık zamanımıza keşkilerimiz olmasın. Ve siz de eksik olmayın çünkü varlığınız çok güzel. İyi ki varsınız. Müsait olanlar için akşam 21'de Uğur'la Ay Işığı'nda tekrar buluşacağız. Sizleri de bekleriz. Ama yarın da yeni güne beraber başlamak adına sabah 7'de kavuşmak üzere.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Avrupa Birliği ülkelerinin temsilcileri gelişmiş yapay zeka modellerinden kaynaklanabilecek risklere karşı küresel kurallar getirilmesi konusunu görüşmek üzere Brüksel'de Perşembe günü bir araya gelecek. ABD yönetiminin İsrail'e toplam 2,8 milyar dolar değerinde olan ve İsrail'in Gazze'de de kullandığı 1 tonluk bombalardan satmaya hazırlandığı iddia edildi. Somalililer, Türkiye'nin ülkelerine verdiği desteğe teşekkür etmek amacıyla ülkenin farklı yerlerinde gösteriler düzenledi. Gösteriye katılanlar Türk ve Somali bayrakları dalgalandırdı ve büyük bir Türk bayrağı açtı. Yaş sebze ve meyve piyasasında fiyatları manipüle eden büyük dağıtıcı firmalara yönelik 22 ilde 109 iş yerinde arama yapıldı. 41 şüpheli yönetici hakkında gözaltı kararı verildi. Silivri açıklarında batan Tuğberk İmamoğlu gemisindeki 10 kişilik kayıp mürettebatı arama faaliyetleri sırasında bir erkek cesedine ulaşıldı. Yapılan incelemede cansız bedenin geminin kaptanı Yaşar Kayhan'a ait olduğu tespit edildi. Kalp sağlığı için tam tahıllı gıdalar tüketilmeli. Bir araştırmaya göre günde yaklaşık 90 gram yani 3 porsiyon tam tahıl tüketmek kalp ve metabolizma sağlığını olumlu yönde etkiliyor. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'de e-ticaret hacminin 2025 itibarıyla 4,5 trilyon lirayı geçtiğini ifade etti. E-ticaret faaliyetinde bulunan işletme sayısı da 634 bine ulaştı. Gelişmeleri paylaştık, hoşça kalın.
0: Radyo Turkuaz Haber.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminevin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla avantajlar daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 500 TL World Puan hediye.

0: Sen nasıl bir kralsın ya?
1: Oğlum ben kral değilim, Kral Masto. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
2: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
3: Lacivert dergi kahraman dosyasıyla raflarda. Kendi benliğinin kahramanı mısın? Abdulhalik Çimen. 15 Temmuz'da meydanlara koşanlar büyük bir hikayenin kahramanlarıdır. Mim Kemal Öke. Kahramanlık bir hazırlık mesleğidir. Zeynep Merdan. İyilikle aldatmak ve sahte kahramanlar. Yiğit Ali'dir. Kılıç Zülfikar. Nolan'ın Odyssey filmi üzerine. Kahramanın son yolculuğu. Hepsi ve çok daha fazlası Lacivert'in Eylül sayısında.
4: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
6: Getir büyükle şehre dönüşte kaçmaz bu fırsat. Bugün 1 litre komili ayçiçek yağı 110 lira, 960 mililitre Vernal Max çeşitleri 80 lira. Zamanını ve cebini düşünenlere.
7: Allianz Aileme hoş geldiniz. Buradaki her şey aileniz ve korumak istedikleriniz için. Yeni doğan bebeğe, onun nasıl büyüteceğini bilmeyene, çocuğunun sağlığını düşünene, evdeki TV'yi oyuncak gibi görene, daha konuşamayan bebeğin üniversitesine, sevdiğiniz herkese, korumak istediğiniz her şeye, sigorta ve emekliliğe dair ihtiyacınız olan her şey çok düşünülmüş ayrıcalıklarla Allianz Ailem'de. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.

Radyo Turkuaz. İstanbul 93.6. 93.6. Ankara 90.2. 90.2. İzmir 101. 101. Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
2: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin. Tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart. İstersen
4: Neon 1. Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor. Pilot Garaj Şoto
5: Ekspertiz. Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
6: Radyo Turkuaz.
7: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
8: Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.
9: Reklam.
10: Şansa kalmaz işimiz Umran Oto Ekspertiz.
11: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
12: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder.
10: Şansa kalmaz işimiz Umran Oto Ekspertiz.
11: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
8: Radyo Turkuaz.

0: Bir reklam. Bir reklam.
1: Radyo Turkuaz.

0: OneCard'la okula dönüş alışverişlerinizde 15 bin TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel OneCard kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15 bin TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi OneCard Mobil ve OneCard.com.tr'de.
1: OneCard, seni düşünür o. Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto varlık alım.

0: Elvis.
1: Radyo Turkuaz.
2: İstanbul 93.6.
3: 93.6.
2: Ankara 90.2.
3: 90.2.
2: İzmir 101.
3: 101.
2: Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
1: Radyo Turkuaz.
2: Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.
4: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
2: İstanbul en iyi müziği 93.6 Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
1: Radyo Turkuaz.
5: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
6: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
5: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
7: Güzellikler dünyası.
8: Paraf'ın katkılarıyla.
9: Tarihte bugün 16 Eylül 1890 yılında Japonya'da Ertuğrul fırkateyni battı. Kazada sadece 69 denizci kurtarılabildi.
7: Güzellikler dünyası.
8: Paraf'ın katkılarıyla.
1: Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Avrupa Birliği ülkelerinin temsilcileri gelişmiş yapay zeka modellerinden kaynaklanabilecek risklere karşı küresel kurallar getirilmesi konusunu görüşmek üzere Brüksel'de Perşembe günü bir araya gelecek. ABD yönetiminin İsrail'e toplam 2,8 milyar dolar değerinde olan ve İsrail'in Gazze'de de kullandığı bir tonluk bombalardan satmaya hazırlandığı iddia edildi. Somalililer, Türkiye'nin ülkelerine verdiği desteğe teşekkür etmek amacıyla ülkenin farklı yerlerinde gösteriler düzenledi. Gösteriye katılanlar Türk ve Somali bayrakları dalgalandırdı ve büyük bir Türk bayrağı açtı. Nepal'in Çin sınırına yakın Rasuva bölgesi ve çevresinde 26 Ağustos'ta meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısı 1385'e yükseldi. Kayıp 5130 kişi için arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Karabük Safranbolu'da ahilik haftası etkinlikleri kapsamında zanaatkarlar kaybolmaya yüz tutan meslekleri icra etti. Etkinlik kapsamında kalaycılık, demircilik, yeminicilik, sayacılık, saraçlık, ahşap işçiliği ve bakırcılık gibi mesleklere ait ürünler sergilendi. Balkanlardan gelen serin ve yağışlı hava yurt genelinde etkili olacak. 4 gün sürecek yağışlarla birlikte sıcaklık hissedilir derecede düştü. İstanbul'da sıcaklık 22 dereceye kadar geriledi. Otomobil alırken tercihler otomatik vitese doğru yöneldi. Ağustos ayında manuel vitesli otomobil toplam satışlar içinde sadece %3'lük dilimi kapsadı. Otomobil alanların %97'sinin tercihi otomatik vites oldu. 10 yıl önce bu oran %57 idi. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
0: Radyo Turkuaz Haber.

0: İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
1: Radyo Turkuaz.
0: Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.

0: Hesabı alabilir miyim? Buyurun, hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi. Nasıl yani?
1: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor.

TKP Cüzdan'dan Business Class yolcularına özel fırsat. 14-20 Eylül tarihleri arasında Türk Hava Yolları yurt içi tek yön veya gidiş dönüş Business Class biletinizi TKP Cüzdan'la alın, 5000 TL'ye

Netflix premiumlulara alışılmadık ayrıcalıklar. Premiumlulara özel kaçırılmayacak fırsatlar, ücretsiz kargo, hediye kahve ve daha birçok avantajıyla sen de İdefix Premium'a geç, hayatı premium yaşa.

0: Sen için rahat hediye, pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir,
1: getir. Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.

0: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
1: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
0: O zaman soru şu, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
1: Değil midir?
0: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun.

0: girdim. Bak bakalım ne diyor.
1: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
0: O zaman durma, hızını yükselt.
1: Hemen hocam. Hocam hız

0: popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
1: Türkiye best modellerini arıyor.
2: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliğin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
6: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
7: Bankkart, seni düşünür o.
8: Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
9: Reklam.

0: ABD yönetiminin İsrail'e toplam 2,8 milyar dolar değerinde olan ve İsrail'in Gazze'de de kullandığı 1 tonluk bombalardan satmaya hazırlandığı iddia edildi. Somalililer, Türkiye'nin ülkelerine verdiği desteğe teşekkür etmek amacıyla ülkenin farklı yerlerinde gösteriler düzenledi. Gösteriye katılanlar Türk ve Somali bayrakları dalgalandırdı ve büyük bir Türk bayrağı açtı. Yaş sebze ve meyve piyasasında fiyatları manipüle eden büyük dağıtıcı firmalara yönelik 22 ilde 109 iş yerinde arama yapıldı. 41 şüpheli yönetici hakkında gözaltı kararı verildi. Silivri açıklarında batan Tuğberk İmamoğlu gemisindeki 10 kişilik kayıp mürettebatı arama faaliyetleri sırasında bir erkek cesedine ulaşıldı. Yapılan incelemede cansız bedenin geminin kaptanı Yaşar Kayhan'a ait olduğu tespit edildi. Kalp sağlığı için tam tahıllı gıdalar tüketilmeli. Bir araştırmaya göre günde yaklaşık 90 gram yani 3 porsiyon tam tahıl tüketmek kalp ve metabolizma sağlığını olumlu yönde etkiliyor. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'de e-ticaret hacminin 2025 itibarıyla 4,5 trilyon lirayı geçtiğini ifade etti. E-ticaret faaliyetinde bulunan işletme sayısı da 634 bine ulaştı. Gelişmeleri paylaştık, hoşça kalın.
1: Radyo Turkuvaz Haber.

0: bir değil.
1: Merhabalar. İstanbul yağmurlu yağmurlu. Sonra Türkiye geneline baktığım bir ara ara yağmur geçişlerinin olduğu iller var. Bunları da konuşacağız. İstanbul'da yağmur yağınca bizim buradaki yayın performansımız Türkiye'nin geneline hüzünlü ve sonbaharda dökülen yapraklar modunda gidiyorsa, çoğu ilde hala denize giren, Muğla falan yıkılıyor, Marmaris'te denize giriyor insanlar, Bodrum'da da. O yüzden oralara da uygun şarkılar, buralara da uygun

0: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
1: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
0: O zaman soru şu, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
1: Değil midir?
0: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
1: Girdim.
0: Bak bakalım ne diyor.
1: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
0: O zaman durma, hızını yükselt.
1: Hemen hocam. Hocam hızının da hızı.

0: Bir gün orada, bir gün burada. Ne anlıyorsunuz acaba gezmekten? Sanki bir şey kazanıyorsunuz.
1: Kazanıyoruz Engin Bey. 450 liraya varan bonus kazanıyoruz. Çünkü şimdi 30 Eylül'e kadar bonus üyesi Total Enerji istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1500 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobilyada QR'lı ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'ten kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Total Enerji istasyonları.com.tr'de.

0: merkezinde.
1: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor.
2: Prestijli ve merkezi ve değerli ve güvenli ve anahtar teslim özel fırsatlarla ve Sancaktepe Merkez. Ferah bir yaşam sunan yatay mimarisi, merkezi konumu, ailenizle birlikte huzurlu vakit geçirebileceğiniz sosyal alanları ve çevre dostu özellikleriyle geleceğe yatırım yapmak isteyenleri bekleyen ve Sancaktepe Merkez'de Vakıf GYO güvencesiyle yaşam başlıyor. Anahtar teslim özel fırsatlardan yararlanmak için hemen web sitemizi ziyaret edin, İstanbul'un en merkezi lokasyonlarından birinde avantajı değerlendirin. Vakıf GYO, geleneğin gücü, geleceğin inşası.
3: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
4: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
5: Kazancım net, sigortam net.
6: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
7: Pilot Garaj Auto Expertise.
8: Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
9: Radyo Turkuaz.
10: Atasay alışverişinde altını üstüne getiren hediye. Üstünüzde çok...

kadar güzel şarkı ya, bayılıyorum ya. 12-16 saatler. Burası Radyo Turkuvaz. Ben Hilal Özgani. Gün o kadar güzel ki, hava o kadar temiz ki, bunu İstanbul'da söylüyorum. Düşünün, her yerde gökdelen gökdelen binalar olmasına rağmen bütün işleri halletmek için aşırı koşturmanız, çok sıra beklemeniz gerekirken, çok trafik varken, bunu İstanbul'da söylüyorum, böyle mis gibi umut veren bir hava var. Sanki böyle bir yerden hava ya da yapraklar size her şey düzelecek diye fısıldıyor. Geçmiş.

Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

Eskilerden bir şarkıyla minik bir çelik hatırlatması yaptım. Ama şimdi bu ritmi yine düşüreceğim. Çok canım çekti, yolda gelirken dinledim. Trafikte olanlara dikkatli olmalarını önerelim. Çünkü tam önümdeki araç telefona bakıyordu, gördüm ben. Ve öndeki arabaya vurdu. Kadın bir sürücü öndeki beyefendiye vurdu. Güm diye o sesle ben de irkildim. Trafikte özellikle yağmurlu zamanlarda trafiğin durma noktasına gelmesi bizi biraz telefonlara yönlendiriyor ya. Reels izlemeye başlıyoruz. Beyin de bir süre sonra bunu normal algılıyor. Yapmayın. Canımızı sokakta bulmadık. Bize canımız da Rabbimizden emanet, değil mi? Canım Fatma ablam, yenge mi desem kız sana, artık yaşlanıyorum ya ben de. Nevzat abimle beraber yolda, bu şarkı size. Canlarım benim.

0: Radyolar mobil uygulama.
1: Reklam.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Anadolu Hayat Emekliliğin mobil uygulaması Ahemobil'e giriş yapmanız. Hemen Ahemobil'e girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
1: İdefix'ten alışılmadık çekiliş. Yüzlerce hediye on bodan kazanma fırsatı İdefix'ten. Televizyonlar, skuterler, küçük ev aletleri ve yüzlerce hediye sizleri bekliyor. İdefix'ten yapacağınız her 1000 TL ve katları alışverişe bir...

Eğer İdefix Premium'luysanız üyelik tipinize göre 2 veya 4 kat çekiliş hakkı kazanın. Hemen idefix.com veya İdefix uygulamasına girin. Onvo'nun eşsiz hediye

Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.

yani %80'de böyle olduğunu düşünüyorum. Sabah kalktın aynı şeyleri yaptın. Elini yüzünü yıkadın, dişini fırçaladın, saçını düzelttin. Bazen düzeltmedin. Bu bile rutin. Yani böyle hayatta ara ara kendimiz için yapmamız gereken değişiklikler var. Yaş ne olursa olsun, ne kadar tecrübe edinirsek edinelim, hayatla alakalı ne kadar şikayetçi olursak olalım, hayatta henüz yaşamadığımız, tatmadığımız bir sürü duygu var. Bir sürü tanışmadığımız insan var. Bir sürü okumadığımız kitaplar var. Hala öğrenmediğimiz, bildiğimizi zannettiğimiz yanlışlar var. Lütfen kendimizle alakalı biraz çaba gösterelim ki tam mevsimi, sonbahar bu, rutin hissederiz değil mi?

0: Radyo Turkuaz. İstanbul 93.6. 93.6. Ankara 90.2. 90.2. İzmir 101. 101. Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz. Bir reklam.
1: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen var.

Ümit Sayın da Türkiye için çok önemli bir adam ya. Çok güzel şarkılar. Bak yeniden yıllar sonra günden yine hit. Formula 1 2027 Türkiye GP'si 1-3 Ekim tarihlerinde yapılacak. Meraklıları hızla bekliyor.

Dönere yeni standartlar gelmiş, biliyor musunuz? Öyle kafasına göre her yer döneri asıp da oradan bize döner veremeyecek. Dönerse senin, kebapsa benim. Dönerde yağ oranı en fazla %25, tuz oranı en fazla %2 olacak ve protein en az %12 olacak. Yakalananların dönerleri kapatılacak.

0: bölümlerinde yeni düzenleme yapıldı. Hani genelde ya anne ya baba çok yakından ilgileniyor da diğerleri iş gereği bazen radyo ya da televizyon haberlerinden buluyor ya konuyu. Asitli içecek, cips ve kızartılmış yiyecekler satılmayacak kantinlerde. Şekerleme, kremalı çikolata ve dolgulu paketli gıdalar satılmayacak.
1: Reklam. En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
2: TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
3: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL. Toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
4: TEB o kadar iyi ki TEB.
5: Hayalinizdeki Doğu Avrupa tatili Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla sizi bekliyor. İstanbul çıkışlı Prag, Bükreş, Bakü ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 7-17 Eylül tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026-31 Mayıs 2027 tarihleri arasında 129 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thye.com'da.
6: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
7: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
8: Vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.
9: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
10: Radyo Turkuaz.
11: İstanbul 93.6.
12: 93.6.
11: Ankara 90.2.
12: 90.2.
11: İzmir 101.
12: 101.
11: Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
10: Radyo Turkuaz.
11: Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.
13: Böyle teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 245 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
1: Reklam.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
14: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın seri. Üstelik 7-24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili

0: için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

0: savunma güçlerinin Mekke'nin hava sahasına girmeye çalışan bir insansız hava aracını engellediğini açıkladı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, güvenilir gıda için et ürünlerine yeni standartlar getirdiklerini belirtti. Sucuk ve pastırmada içine farklı katkıları katarak özünü bozanları engelliyor, dönerimizi yaprak ve kıyma olarak şeffafça etiketliyoruz dedi. Katil İsrail'in Savunma Bakanı Yisrael Katz, kapsamlı saldırı an meselesi dedi. Gazze şeridinde işi bitirmeye ve Filistinlileri sürgün planını hayata geçirmeye hazır olduklarını söyledi. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bugün savaş olmasaydı enflasyon en az 7 puan daha düşük bir seviyede olurdu. Savaş sadece petrol ve doğalgaz üzerinden etkilemiyor. Bütün emtia fiyatlarında artış var dedi. Trafiğe Ağustos'ta 171.887 aracın kaydı yapıldı. Trafiğe kayıtlı araç sayısı Ağustos sonu itibarıyla 34,9 milyonu geçti. Okul kantinleri mercek altına alındı. Yenilenen kantin düzenlemesiyle birlikte dolgulu şekerli yiyeceklerden patates kızartmasına, cipslerden asitli içeceklere kadar birçok ürüne yasak geldi. Serbest piyasada gram altın 6.770, dolar 48.66, euro ise 56.19 liradan alıcı buluyor. Gelişmeleri paylaştık, hoşça kalın.
1: Radyo Turkuvaz.

Şimdi velilerden özellikle bir daha hatırlatmam istendi. Kantinlerdeki değişikliği. Aslında iki maddeyi okudum. Bir üst, üçüncü madde var. Onu sizinle paylaşmadım ama baştan alabiliriz. Okul kantinleri önemli. Çocuklarımızın yedikleri, içtikleri önemli. Asitli içecek, cips ve kızartılmış yiyecekler satılmayacak artık kantinlerde. Şekerleme yok. Kremalı çikolata ve dolgulu paketli gıdalar da yok. Tostlarda da krem peynir kullanılmayacakmış ve en az 20 gram peynir kullanılacakmış. Bunlar da onların beslenmesi açısından oldukça ferahlatıcı haberler aslında. Güzel önlemler var.

en popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Banda. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.

0: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
1: Prestijli ve merkezi ve değerli ve güvenli ve anahtar teslim özel fırsatlarla ve Sancaktepe Merkez. Ferah bir yaşam sunan yatay mimarisi, merkezi konumu, ailenizle birlikte huzurlu vakit geçirebileceğiniz sosyal alanları ve çevre dostu özellikleriyle geleceğe yatırım yapmak isteyenleri bekleyen ve Sancaktepe Merkez'de Vakıf GYO güvencesiyle yaşam başlıyor. Anahtar teslim özel fırsatlardan yararlanmak için hemen web sitemizi ziyaret edin, İstanbul'un en merkezi lokasyonlarından birinde avantajı değerlendirin. Vakıf GYO. Geleneğin gücü, geleceğin inşası.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
4: Konu çocuğun olunca insanın düşünecek ne çok şeyi olduğunu anne olunca anlarsın. Allianz'la olunca Allianz 365'in ailen için sağladığı indirimler ve ayrıcalıklarla rahatlarsın. Sen de hemen Allianz'ın uygulamasını indir, ailen fırsatlarını kullanmaya başla. Allianz ailemle.
5: Bugünden yarına Allianz seninle.
4: Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.

0: hiçbir yere ayrılma. Sana şarkı çalacağım, sakın gitme.
1: Bir reklam. Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.

haberlerini alıyorum İnci annem. Diyorum ki bana sonuçları göster bir bakayım. Ay diyorum maşallah. Arada senin oğlunu da burada değil mi? Diyoruz ki bak bu böyle şu şöyle anlatıyoruz da senin oğlan zor. Canım annem ve sevgili Seçilim, öpüyorum sizi yanaklarınızdan. Haydi bakalım, şifa olsun.

0: Radyo Turkuaz. İstanbul 93.6. 93.6. Ankara 90.2. 90.2. İzmir 101. 101. Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.
1: Çöpü çöp tenekesine attıktan sonra nasıl eve getirmiyorsanız, hayatınızdan çıkardığınız insanları da tekrar hayatınıza almayı ne kadar basit bir anlatım değil mi? Hani daha ne kadar anlayabiliriz? Bunu duygusal anlatmadım. Herhangi bir tuhaf ya da zor bir örnek de vermedim. Çöpü attım döndü. Geri getirdin mi? Yok. Hayatından insanı attın. Niye geri getiriyorsun? Zor ama ya, bu kadar yukarıdan da atıp tutmak. Gönül bu değil mi? Kalbe söz mü geçiyor?

0: uygula.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
2: Prestijli ve merkezi ve değerli ve güvenli ve anahtar teslimi özel fırsatlarla ve Sancaktepe Merkez. Ferah bir yaşam sunan yatay mimarisi, merkezi konumu, ailenizle birlikte huzurlu vakit geçirebileceğiniz sosyal alanları ve çevre dostu özellikleriyle geleceğe yatırım yapmak isteyenleri bekleyen ve Sancaktepe Merkez'de Vakıf GYO güvencesiyle yaşam başlıyor. Anahtar teslimi özel fırsatlardan yararlanmak için hemen web sitemizi ziyaret edin, İstanbul'un en merkezi lokasyonlarından birinde avantajı değerlendirin. Vakıf GYO. Geleneğin gücü, geleceğin inşası.
3: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
4: Bankkart, seni düşünür o.
5: Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
6: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
7: Reklam.
8: Şansa kalmaz işiniz. Umran Oto Ekspertiz.
9: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
10: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır.
8: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
9: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

unuttum biliyor musunuz? WhatsApp'a bakmayı unuttum. Ama yayın böyle çok hızlı gitti ya. Çok fazla haber, çok fazla sohbet ettik. Konya'da kirli bırakılan bir kamelya farkındalık amacıyla 7 gün boyunca sergilenecek. Üstünde de yazıyor. Bu sanat eseri Ilgın'ımıza aittir diyor. Leş gibi, çer

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
2: İdefix'ten geceye özel fırsatlar. Gece kuşu indirimlerini her gün akşam 10'dan sabah 10'a kadar sınırlı sürede yakala. Hemen idefix.com ve idefix uygulamasına gir. Sınırlı fırsatları kaçırma. İdefix.

0: Güzellikler Dünyası. Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 16 Eylül 1890 yılında Japonya'da Ertuğrul Fırkateyni battı. Kazada sadece 69 denizci kurtarılabildi.
0: Güzellikler Dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Arkadaşlar, bugün için hepinize sonsuz teşekkürler. Yayın nasıl geçti hiç anlamadım ama çok keyif aldım. O yüzden yarını iple çekiyor olacağım. 17 Eylül. Perşembe saat 12'de tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: saçımıza konfeti gibi yaprak dökecekler. Yaprak dökecekler. Yaprak dökecekler. Yaprak.
1: Şimdi dinleyeceğin şarkının Diyanar'da planın olduğunu biliyor musun? Diyanar günün şarkısını sunar.

0: Radyo Turkuvaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, biz Yunanistan'ın bölgeyi istikrarsızlaştırmak, kaosa sürüklemek isteyenlerin oyuncağı olmasını istemiyoruz, iyi komşuluk ilişkisi içinde olmak istiyoruz dedi. MİT koordinesinde Siber Güvenlik Başkanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı'nın siber casuslara yönelik operasyonunda Aydo Yazılım şirketinin sahibi ve çalışanlarının da aralarında bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı. Gazze şeridinde İsrail saldırılarında hasar gören 6 katlı bir binanın çökmesi sonucu 5'i çocuk 14 Filistinli hayatını kaybetti. Enkaz altında kalan yaklaşık 100 kişiye ulaşmak için arama kurtarma çalışmaları ise sürüyor. ABD Başkan Yardımcısı Vance, ülkesinin her zaman İsrail'le aynı fikirde olmadığını belirtti. Orta Doğu dış politikamızın İsrail devletinin hizmetinde olmasına izin veremeyiz dedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, son 20 yılda Türkiye'yi elektrikli

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Kızgın mısınız? Kırgın mısınız? Yorgun musunuz? Yoksa çok mu neşelisiniz? Hayatınızın en özel ya da en kötü gününü mü yaşadığınızı düşünüyorsunuz? Peki bu durumu hangi şarkı özetler? İşte tam da bu yüzden doğru frekansta, doğru programdasınız. Utku'yla istekler. İsteyin yeter.
2: Sevgiler, selamlar, güzel insanlar. Görev sırası bende Hilal'i uğurladık, teşekkür ettik. Günün bütün yorgunluğunu, stresini, koşturmasını biraz olsun kenara bırakacağız. Güzel şarkılar, sizlerin de katılımıyla birlikte, sizlerden gelen mesajlarla beraber saatler 17'yi gösterene kadar sizlerle birlikteyim. Yalnız değilsiniz, ben de burada yalnız değilim. Çünkü burası sizin radyonuz, Türkiye'nin radyosu, sizlerin radyosu. Hazırsanız birazdan başlayacağız. Öncelikle mesaj attığımız devrede. Bakalım dostlar nerelerden dinliyor bizi. Öncelikle yapmanız gereken tek bir şey var. WhatsApp üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Daha önce hiç yazmayanlar, numaramızı kaydetmeyen dostlar, sizleri de bekliyorum. Mesaj attığımız devrede. Bakalım sizler nerelerdesiniz? Hem ufak bir içtima olsun, hem de sevdiklerinize, sevenlerinize bu duygularınızı aktarmış olalım. Evet, ben hazırım. 505-188-30-00 mesaj attığımız, adınızı, nereden dinlediğinizi, sevdiklerinize mesajlarınızı bana buradan ulaştırabilirsiniz. 505-188-30-00 WhatsApp mesaj attığımız. Aynı zamanda Instagram Radyo Turkuaz, orada son bir fotoğraf paylaştım. Özel bir stüdyodan çektim fotoğrafı. Sağ olsun sevgili Güven yardımcı oldu bana. Instagram'da Radyo Turkuaz, o son paylaşmış olduğum fotoğrafın altına da yorumlarınızı yapabilirsiniz. Ve bununla birlikte yine Instagram'da Utku ile istekler, X'de Radyo Turkuaz ve Facebook Turkuaz Radyolar. Herkese mutlu, herkese sağlıklı, güzel bir gün diliyorum. Bakalım sesimiz nerelerde güzelleşiyor. Bakalım beni nerelerden dinliyorsunuz. Bugün de sizlere ufak bir sorum olacak. Çocukluğumdan bana kalan tek alışkanlık diyeceğiz ve gerisini size bırakacağım. Bakalım çocukluğumuzdan bize kalan tek alışkanlığımız ne olmuş veyahut da birkaç alışkanlığımız olabilir. Bakalım neleri öğrendik çocukluğumuzdan bugüne kadar. Hem biraz çocukluğumuza gidelim, hem de çocukluğumuzdaki alışkanlıklarımızı şöyle bir de hafızamızı tazeleyelim, olur mu? Allah herkesin gönlüne göre versin, herkesin işi gücü rast gitsin, herkesin rızkı bol olsun. O zaman hazırsa kahveler, çaylar, Utku'yla istekler başlar.

0: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
1: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
0: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
1: Değil midir?
0: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
1: Girdim.
0: Bak bakalım ne diyor.
1: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
0: O zaman durma, hızını yükselt.
1: Hemen hocam.

0: TKP Cüzdan'dan Business Class yolcularına özel fırsat. 14-20 Eylül tarihleri arasında Türk Hava Yolları yurt içi tek yön veya gidiş dönüş Business Class biletinizi TKP Cüzdan'la alın, 5000 TL'ye kadar TK para kazanın. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
1: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: İlk alışverişe 100 TL indirim kuponu, sürpriz indirimler, ücretsiz kargo, hediye kahve ve daha fazlası İdefix Öğrenci'de. Öğrenciysen sen de hemen İdefix Öğrencili ol. İlk 6 ay sadece aylık 1 TL'ye premium üyelik fırsatını kaçırma. Öğrenciliğini premium yaşa. İdefix, alışılmadık alışveriş.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Şoko Ekspertiz.
3: Allianz aileme hoş geldiniz. Buradaki her şey aileniz ve korumak istedikleriniz için. Yeni doğan bebeğe, onun nasıl büyüteceğini bilmeyene, çocuğunun sağlığını düşünene, evdeki TV'yi oyuncak gibi görene, daha konuşamayan bebeğin üniversitesine, sevdiğiniz herkese, korumak istediğiniz her şeye, sigorta ve emekliliğe dair ihtiyacınız olan her şey çok düşünülmüş ayrıcalıklarla Allianz ailemde. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.

Başladık programa, bir kez daha selam olsun. Sesim yankılandı bütün güzel dostlara. Bakalım nereden dinliyorsunuz. Aleyküm selam Kürşat, teşekkürler. Yasemin Mardin'den çok sevdiğim çocuklarıma gelsin diyor. Mardin'e sevgiler selamlar. Sercan Karagöz Aydın'dayız diyor. Yolun açık olsun Sercan, sana ve sevdiklerine armağan olsun. Ali Konmaz, ben şoförlük yapıyorum, Hatay Reyhanlı'dan dinliyorum sizi. Selamlar sevgiler olsun size de. Ülkü, Diyarbakır'a bebeğimizi görmeye giderken eşim ve kızımla sizi dinliyoruz. Eşim Hüseyin ve kızım Öykü Nur için gelsin. Selam olsun size de, iyi yolculuklar diliyorum. İstanbul Bahçeli Evler'den Nazan ve Pınar, bizim için de bir şarkı çalar mısınız? Tabii ki. Nazan ve Pınar için de güzel bir şarkı hazırladım. Songül, devamlı dinliyorum sizi. Çok teşekkürler. Sıradaki şarkı da sizlere armağan olsun. Çocukluğumdan kalan en iyi şey arı gibi çalışkan olmam, hala da yerinde duramamam demiş Songül Hanım, göndermiş olduğu mesajında. Yani çocukluğumuzdan tezcanlık oradan geliyor o zaman, öyle mi? Peki. Selamlar, çocukluğumdan beri yalnız alışveriş yapıyorum, özgüvenim arttı diyor Sirel Hanım. Ataşehir'den yazmış bizlere mesajını. Yani bir insanın özgüveni çok önemlidir. Çocuklarımıza da miniklerimize de bunları aşılamakta fayda var. Onları bir özgüven aşılamakta fayda var. Ne bileyim, bir bakkala göndermek, tabii ki arkasından bakarak, veyahut da ne bileyim bir fırına göndermek ya da bir işi eline verip bunu sen de yapabilirsin demek, bunlar önemli.

şeyler. Kezban size kendimi oğluma ve direksiyon hocama bir şarkı istiyorum diyor. Sizi yemek yaparken dinliyorum. Çocukluğumdan kalan şey düzen, erken kalkmak, akşamla ortalığı toparlamak diyor. Her şey planlı, öyle mi peki? İzmir'e sevgiler, selamlar olsun. Devam ediyoruz. 505-188-30-0 mesaj attığımız Instagram Radyo Turkuaz. Yine Instagram Utku ile istekler ve X'te Radyo Turkuaz.

0: ki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
1: Tabii ya.
0: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
1: Tami.
0: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
2: Tami bir Garanti BBVA kuruluşudur.

dert gecesi olmasın, sevinç gecesi olsun, güzel bir akşam olsun, güzel bir gün olsun. Yani en güzel tesadüfleri biriktirelim hayatımızda. Mesela bunlardan bir tanesi de bu frekansta şu anda sesimizi duyan dostlarımızın da bizimle birlikte aynı sesi, aynı şarkıları, aynı duyguları paylaşması, öyle değil mi? Kiminin sevinci, kiminin hüznü, kiminin belki de hasreti oluyoruz. O yüzden bir taraftan siz, bir taraftan şarkılar, yine muhteşemsiniz. Şanlıurfa'dan Medine, o da bizi dinliyor, sana ve çocukların armağanı olsun. Hakan Özkan, Nazilli'den mutlu, bereketli, sağlıklı bir gün diliyorum. Cerrahpaşa ve Ege Üniversitesi'nde okuyan kızlarım, Sevim, Nisa ve Hicran için selam olsun sizlere de. Allah muvaffak etsin. Ayfer Nalbant, günümüz mükemmelliklerle geçsin canlarım diyor. Şu an EMG testinden çıktım ve canım arkadaşlarımla kurduğumuz Yarımada Kadın Kooperatifine vazifeye doğru gidiyorum. Ne kadar güzel. Yanımda kızım var ve sizi, radyomuzu zevkle dinliyoruz. Sağ olun. Çok teşekkürler. Yol boyu arabamda da bizimlesiniz demiş. Seçtiğiniz kabulümdür diyor. Selam olsun size de. Konya'dan Merve. Belki çok basit olabilir ama demiş. Çocukluğumdan alışkanlığım ev yapımı salça ve onu ekmeğe sürüp yemek diyor. Şimdi 33 yaşındayım ve hala yapar yerim diyor. Aynı benim çocukken patates kızartıp yediğim gibi değil mi? İnsanlar vazgeçemiyor bunlardan. Harikasınız, selam olsun. Şenay, o da bizi dinliyor şu anda. Antalya'dan Şenay için ve bütün sevdiklerine armağanım olsun dinleteceğim şarkı. İpek İskender.

Enderun'dan, Hatay'dan sevgiler, selamlar. Sakarya, Gevye'den sevgilerle sevgili Volkan, o da bizi dinliyor. Antalya'dan geldim diyor. Özellikle bütün operatör arkadaşlara armağan olsun. Kulaklar diyorum sizlere de güzel insanlar. Hadi dinleyelim, ardından devam edeceğiz. 505-188-30-0 mesaj attığımız.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Serkan.
2: Efendim abi.
1: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
2: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
1: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
3: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
4: Empara. En para bankanın güzeli.
5: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
6: Bankkart, seni düşünür o.
7: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
8: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
9: Lacivert dergi kahraman dosyasıyla raflarda. Kendi benliğinin kahramanı mısın? Abdülhalik Çimen. 15 Temmuz'da meydanlara koşanlar büyük bir hikayenin kahramanlarıdır. Mim Kemal Öke. Kahramanlık bir hazırlık mesleğidir. Zeynep Merdan. İyilikle aldatmak ve sahte kahramanlar. Yiğit Ali'dir. Kılıç Zülfikar. Nolan'ın Odyssey filmi üzerine kahramanın son yolculuğu. Hepsi ve çok daha fazlası Lacivert'in Eylül sayısında.
10: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.

Eski şarkılar resmen Türk filmi gibi, öyle değil mi? Hepsinde bir hayat var, hepsinde bir aşk var, hepsinde bir yaşam var ama her şeyden önce insanların hayatında önemli yer tutar bunlar. Aynı pazar akşamları saat 19'da 20 saatler arasında Radyo Turkuaz'da Utku'yla Unutulmayanlar köşesinde dinlettiğimiz şarkılar gibi. Bu pazarda varız inşallah saat 17 itibariyle, 17'den 20'ye misafiriniz olacağım. Müsaitseniz bekleriz. Bakalım nereden dinliyor bizi dostlarımız, nerelerden eşlik ediyorlar bize. Önce bir mesaj attığımıza gelen dostlarımızı bir selamlayalım. Senem teşekkür ederim. İlda, o da biz dinliyor Datça'dan. Sıradaki şarkı sana ve sevdiklerine armağan olsun. Ben de diyor sıcaklardan sonra kahvemi yaptım diyor, balkonda sizi dinliyorum, afiyet olsun. Nihal teşekkür ederim. Mardin'den Pembe Mutfak, Filiz ablam, canım ablam, sevgiler selamlar olsun. Aslan gibi evlatlar yetiştiriyor. Allah muvaffak etsin. Özellikle Filiz ablama buradan sevgiler selamlar olsun. Ormanbeyli köyünde Tokat'tan sevgilerle. İlyas Bey selam olsun. Lütfen diyor trafik kurallarına uyalım diyerek duygularını paylaşmış. Bir başka dostumuz var. Selamlar, hep sizi dinliyorum diyor ama ilk defa yazıyorum. Mardin'den Nalan, bir tanecik kocam Zeki için gelsin. Onu çok seviyorum ve şu anda çalan şarkı da eşime gelsin diyor. Göndermiş olduğu mesajında peki. Zehra'nın mesajı var İskenderun'dan. Zehra, bugün oğlum Ayaz'ın doğum günü. Sıradaki şarkı oğlum Ayaz'a armağan olsun. Allah bağışlasın. Sağlıkla, huzurla diyelim. Çocukluğumdan beri hiç bırakmadığım tek alışkanlığım Rabbimle konuşmaktır diyor. Birine alındığımda ve sevindiğimde en büyük aşkım Rabbim. Allah'a emanet olun diyerek duygularını paylaşmış. Arzu söyler. Yani bizim ondan başka neyimiz var, öyle değil mi? Elvan can dost, o da bizi dinliyor. Selam olsun ona ve güzel ailesine. 505-188-30-00 mesaj attığımız Instagram Radyo Turkuaz. Yine Instagram Utku ile istekler ve X'de Radyo Turkuaz.

Umur Doma çok severim. Çok da güçlü güzel bir sesi var. Çok da güzel bir yorum var. Ama her şeyden önce çok iyi bir karakteri var. Kardeşime başarılar diliyorum. Müzik yolunda Allah onu muvaffak etsin. Gerçekten iyi yerlerde göreceğiz Umur. Harikasın. Bakalım kimler var? Merhabalar, İsa İstanbul'dan. Her zamanki gibi çalışırken dinliyorum sizi. Çocukluktan kalan en güzel alışkanlığım diyor. Herkese iyi niyetle yaklaşmak, bulunduğum ortama uyum sağlamak ve ne olursa olsun cesaretimi kaybetmemektir diyor. Çocukluğuma bir şarkı armağan eder misiniz diyor. Biz iyi çocuklardık diyor gönderdiği mesajda. Her çocuk iyidir yani. Hepsi birer melek onların. Nurhan Diyarbakır'dan, biz hayatımızın en masum ve saf yıllarını yaşadık arkadaşlarımızla. Öğretmenlik, doktorluk, bütün meslekleri oyun oynayarak yaşardık diyor. Ama şimdi bakıyorum çocuklar sosyal medyadan ayrılamıyorlar diyor. Sırf çocukların ses çıkmasın diye telefon ellerine tutuşturmaları yok mu diyor. Gerçekten çok sinir bozucu bir olay diyerek duygularını paylaşmış. Yani ağaç yaşken eğilir. Çocukken oynadığımız oyunlar ne kadar güzel değil mi? Telli arabalar falan vardı. Onları süslerdik, pil alır, lamba alır, ışıklandırırdık falan böyle. Güzeldi. Antalya'da askerlerimiz var. 3. Piyade Tugay Komutanlığı'nda Ufuk, fast food şefimiz Ufuk Eyüp Bey'e armağan etmişler. Merkez kantindeki Güler Hanım ve çalışma ekibi için diyerek duygularını paylaşmışlar. Sevgili dostlar, peki. Devam edelim. 505-188-30-0 mesaj attı. Instagram Radyo Turkuvas.

0: merkezinde.
1: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor.
2: Reklam.
3: Güzellikler dünyası.
2: Paraf'ın katkılarıyla.
4: Tarihte bugün 16 Eylül 1890 yılında Japonya'da Ertuğrul Fırkateyni battı. Kazada sadece 69 denizci kurtarılabildi.
3: Güzellikler dünyası.
2: Paraf'ın katkılarıyla.
5: İstekler.

0: oturup üzülür, ağlar bu halime.
1: Hicaz'ın da Hicaz'ıdır bu, çok severim, çok beğenirim. Uzun zamandan beri dinletmemiştim, gönlümden geçti, paylaştım sizlerle birlikte. Trabzon'dan Turkuaz'a kocaman selam gönderiyorum. Biz de bugün komşularımla kışlık hazırlıkları yapıyoruz. Bir yandan da sizi dinliyoruz. Sıradaki şarkı komşularım Hatice, Zeliha, Yüksel abla ve Kader ve özellikle Ayşegül için istiyorum demiş Asuman Hanım. Kolay gelsin. Ellerinize sağlık. Sağlıkla, huzurla tüketin, olur mu? İzmir'den Ferhat, küçük yaştan beri çalışıyorum. Çok iyi uçurtma yapardım diyor. Meyve ağaçlarına tırmanırdım. Dut yemiş. Çocukluk var, öyle değil mi? Ne kadar güzel. Yani hepimiz yaşadık onları. Biz çok şanslı bir nesildik gerçekten. Yani akşam ezanıyla çalar saat gibi evimize girerdik. Uçurtmalar, dışarıda futbol falan. Güzeldi. Gökhan İzmir'den dinliyorum sizi. Hayatımdaki en güzel şey diyor. Belki yaşadıklarımız kolay değil ama demiş, belki önümüzde aşılması imkansız gibi görünen yollar var. Ama onu sevmek diyor. Bütün zorlukların arasında bana en iyi gelen duygu diyor. Sıradaki şarkı O Güzel Kadına Gelsin diyerek duygularını paylaşmış. Ayşen ablamız, torunum okula başladı diyor Ravzam. Ben de örgü kursuna başladım. Sizden bir şarkı istiyorum demişler. Sağlık, sıhhat diliyorum size de. Rize'den selamlar olsun diyor Muhsin abi. Selam olsun. Sen de emekli olunca ekşi oğlu konağı terapi köşesinde buluşuruz demiş. Ne dersin? Abi ben emekli oldum. 3 sene oldu emekli olalı. Ama halen çalışıyoruz. Sağlık, sıhhat diliyorum olsun. Bir gün inşallah, hani ne demişler? Dağ dağa kavuşmaz, insan insana kavuşur. O misaldeyiz, o düşüncedeyiz. Yeter ki sağlık olsun. Elbet bir gün buluşuruz. O güzel tepede çay içme keyfine nail olmak gerçekten harika bir duygudur. Hadi devam edelim o zaman. Ben de çayınıza eşlik edeyim bu güzel şarkıyla. Ve bu şarkıyla birlikte bu saati kapatıyoruz. Birazdan ikinci saatimize merhaba diyeceğiz. Bakalım ikinci saatimizde kimler bizimle beraber ve kimler nerelerden dinliyor bizi. 505-188-30-0 mesaj attı. Instagram Radyo Turkuaz. Yine Instagram Utku ile istekler. X'te Radyo Turkuaz.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, Suudi Arabistan Kraliyet Hava Savunma Güçleri'nin Mekke'nin hava sahasına girmeye çalışan bir insansız hava aracını engellediğini açıkladı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Cumartlı, güvenilir gıda için et ürünlerine yeni standartlar getirdiklerini belirtti. Sucuk ve pastırmada içine farklı katkıları katarak özünü bozanları engelliyor, dönerimizi yaprak ve kıyma olarak şeffafça etiketliyoruz dedi. Katil İsrail'in Savunma Bakanı Yisrael Katz, kapsamlı saldırı an meselesi dedi. Gazze şeridinde işi bitirmeye ve Filistinlileri sürgün planını hayata geçirmeye hazır olduklarını söyledi. Kalp sağlığı için tam tahıllı gıdalar tüketilmeli. Bir araştırmaya göre günde yaklaşık 90 gram, yani 3 porsiyon tam tahıl tüketmek, kalp ve metabolizma sağlığını olumlu yönde etkiliyor. Karabük Safranbolu'da Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında zanaatkarlar kaybolmaya yüz tutan meslekleri icra etti. Etkinlik kapsamında kalaycılık, demircilik, yemenicilik, sayacılık, saraçlık, ahşap işçiliği ve bakırcılık gibi mesleklere ait ürünler sergilendi. Balkanlardan gelen serin ve yağışlı hava yurt genelinde etkili olacak. 4 gün sürecek yağışlarla birlikte sıcaklık hissedilir derecede düştü. İstanbul'da sıcaklık 22 dereceye kadar geriledi. Otomobil alırken tercihler otomatik vitese doğru yöneldi. Ağustos ayında manuel vitesli otomobil toplam satışlar içinde sadece %3'lük dilimi kapsadı. Otomobil alanların %97'sinin tercihi otomatik vites oldu. 10 yıl önce bu oran %57 idi. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
0: Radyo Turkuaz Haber.

İkinci saatimizdeyiz. Devam edelim. İsmim Semra. Sizden bir şarkı istiyorum diyor. Semra Hanım'a ve bütün sevdiklerine armağanım olsun. Birazdan dinleteceğim şarkı. Bakalım başka kimler var ve nerelerden dinliyorlar bizi. Denizli, Kızılcabölük'ten Havva, canım kızlarım Şenay, Gönlüm, Ferişte ablacığım ve aynı zamanda bütün Turkuaz dinleyenleri için. Mehmet Bey İzmir'den Turkuaz can damarım diyor, yayınlar diliyorum İzmir Karabağlara ve şu an dinleyen herkese. Aleyküm selam Serkan, çocukluktan kalan alışkanlığım diyor, radyo dinlemek, radyosuz olmaz diyor benim için. Serkan tam bir radyo dostudur gerçekten. Kardeşime de sevgiler, selamlar olsun. İzmir'den merhabalar, Cemile ben. Yemek yaparken dinliyorum sizi. Canım eşim için gelsin. Adana'dan selamlar olsun, ben Onur. Eşim Hatice için Rafet Erroman'dan bir şarkı bekliyor. Bakacağım. Yeşim Hanım İzmir'den benim için birikmiş yorgunluklarımı çalar mısın diyor. Çok teşekkür ederim, seviliyorsunuz diyerek duygularını paylaşmışlar sevgili dostlar. Yorgunluklar birikmekle meşgul olsun. Biz yorulmayacağız ama, öyle değil mi? Yorulmak yok, pes etmek yok. O yüzden her zaman söylerim, güçlü olmakta fayda var. Şöyle bir çayınızı kahvenizi tazeleyin. Gelin bu güzel şarkıyla yorgunluğumuzu atalım. Hemen ardından kısa bir ara ve aranın ardından günün şarkısına dev bir ismi ağırlayacağız.

0: bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o. Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor. Pilot Garaj Auto
2: Expertiz. Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat, Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye, ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart. İstersen Neon 1.
3: Şimdi dinleyeceğin şarkının Diyanar'da planın olduğunu biliyor musun? Diyanar günün şarkısını sunar.

0: DNR günün şarkısını sundu.
1: Ne kadar içten, ne kadar güzel seslendirmiş değil mi Nilüfer? Aşk çemberi sarmış. Artık yavaş yavaş tabii ki sonbahar moduna biz de girmeye başladık. Şarkılardan zaten belli oluyordur, öyle değil mi? Ali Güleç, Aydın Musluca'dan, İncir Bahçesi'nden dinliyoruz sizi. Torunum Alihan Güleç için Allah bağışlasın. Nurten ablam, bu güzel yağmurlu Eylül gününde kulağım sizde diyor, dinlemedeyim. Selam olsun Nurten ablamıza ve bütün sevdiklerine. Güzel bir şarkıyla eşlik edeceğim. Perdeyi açtım Yağmur, radyoyu açtım Müslüm. Sakiler selam var diyeceğiz birazdan. Dedim olsadan Refik hoş bulduk, çok teşekkürler. Sıradaki şarkı sizlere de armağan olsun. Zühre Almanya'dan selamlar, benim için de bir şarkı çalar mısın? Peki. Merhabalar, çalışarak dinliyorum sizi, iyi ki varsınız diyor. İş arkadaşlarıma çok selamlar olsun. Mahmut Ercan, Leyla ve canım kendim için diyor Sevara gönderdiği mesajında. Peki. Ümran ablamız, sıradaki şarkıda sizlere armağan.

olsun. Vallahi diyor sonbahar temizliği var diyor. Akşam 9'dan sonra ancak çay. Olur hadi bakalım. Allah kolaylık versin. Güzel bir şarkı da sana ve güzel ailene armağanımdır. Merhabalar, Menemen'den selamlar. Gürler Haşimoğlu. 5. Uluslararası Çömlek Festivali'ni bahçemizde son uçuşları yapıyoruz demişler. Sizlere de kolaylıklar diliyorum arkadaşlar. Hele Beygöz Nur ürünlerinizle eminim ki en güzel şekilde temsil edeceksiniz. Özellikle aşkım eşim Özlem Hanım'a, prensesim Özgü, yakışıklı damadım Okan ve aslan parçası oğlum Fatih için demişler. Peki. Devam ediyoruz Utku'yla isteklere. 505-188-30-0 mesaj attığımız Instagram Radyo Turkuvaz. Uyku.

Devam ediyoruz Radyo Turkuaz'da. Nuran'ın mesajı var. Sakarya'dan dinliyorum sizi. Çocukluğumda yatağımızı toplardık diyor. Yastığın altına pijamalarımı koyardım diyor. Bir de gece etrafı toparlar. Mutfakta bulaşık bırakmazdık diyor. Nurlar'da yatsın anneciğin. Sabah ne olur ne olmaz diyor. Ev derli toplu olsun. Tabii ki yani misafir gelir bir şey olur. Dünyanın bin türlü hali var, öyle değil mi? O zaman Nuran'a ve sevdiklerine darmanım olsun dinleteceğim şarkı. Çocuklarımızı böyle yetiştirelim. Düzenli, tertipli. Zaten ev en büyük okuldur. Bunu da unutmayalım. Ayşenur Antalya'dan anne kız dinliyoruz sizi. Şimdi evdeyiz diyor. Çayımızı aldık, kulağımız sizde. Afiyet olsun. Merhabalar, Milat ben, İzmir'den. Bugün evlilik yıl dönümümüz, eşim Venusa'nın 10. yıl. Aa, ne kadar güzel maşallah. Oğlum da eş seçimi konusunda benim gibi inşallah şanslı olur diyor. Ferhat Köçer istekleri var, bakacağım. Selam olsun sizlere de. Şanlıurfa'dan selamlar. Şehnaz, biricik arkadaşım Sevda için gelsin diyor. Göndermiş olduğu mesajında peki. Sizlere darmanım olsun. Birazdan dinleteceğim şarkı. Gözde, abi buradan komşum Saadet Deniz için bir şarkı istiyorum. Bugün Hatay'da son günümüz. Bana yaptığı komşuluk ve ablalık için ona sonsuz teşekkürler diyerek duygularını paylaşmış. İnşallah bu güzel komşuluğunuz farklı şehirlerde de sürsün. Yani görüşün anlamında söylüyorum. Ne demişler? Ev alma, komşu al demişler büyüklerimiz, değil mi? Ama ev de alalım, komşu da alalım. Devam edelim Utku'yla isteklere. 505-188-30-0 mesaj attı. Instagram Radyo Turkuaz.

0: Erciyes.
1: Serkan.
2: Efendim abi.
1: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
2: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
1: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
3: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
4: Empara. Bankanın güzeli.
5: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
6: Reklam. İdefix bilgilendiriyor. Evde spor yaparken doğru ekipman seçimi egzersizleri daha konforlu ve verimli hale getirebilir. Pilates ekipmanı alırken öncelikle yapılacak egzersizlere uygun ürünleri tercih etmek önem taşıyor. Mat seçiminde kaymayı önleyen, yeterli kalınlık ve desteğe sahip modeller, direnç bandı gibi ekipmanlardaysa kullanım amacına uygun direnç seviyesi dikkate alınmalı. Ürünün malzeme kalitesi, dayanıklılığı ve kolay saklanabilir olması da evde kullanım açısından öne çıkan noktalar arasında yer alıyor. Evde spor rutinini tamamlamak isteyenler için pilates ekipmanlarında %25'e varan indirim İdefix'te. Alışılmadık fiyatlar, alışılmadık kampanyalar, alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te. İdefix bilgilendirdi.
7: Utkuyla isteklerde 90'lar.
8: Utkuyla isteklerde 90'lar.

Devam edelim Radyo Turkuaz'da. 15.36 oldu saatler. Devam ediyor Utku'yla istekler. Bakalım diğer sayfa mesajlarımızda neler yazmışlar dostlarımız. Oradaki mesajları da dile getirelim. Hep birlikte dinleyelim. Bakalım kimler var? Sevgili Ahmet Hatay'dan selamlar. İş arkadaşım Yasin abiyle beraber şu anda trafikteyiz ve sizi dinliyoruz. Kırıkhan'da çalışan bütün ekip arkadaşlarımıza bir şarkı armağan etmek istiyoruz demiş. Sevgili Ahmet, Mert, Denizoğlu ailesine de sevgiler, selamlar olsun. Dinleteceğim şarkı. Abi kolay gelsin, Batman'dan Emin ben. Eşim Çiğdem ve oğlum Kayra için sizden bir şarkı bekliyoruz. Peki, selam olsun size. İki kıymetli dostum var. Ferda ve Şenay, onlar da şu anda beni dinliyorlar. Onlara da buradan sevgiler, selamlar olsun. Ferda için, Şenay için ve bütün sevdikleri için dile getirelim şarkımızı. Mustafa Demir, o da bize kulak veren dostlardan. Selam olsun size de. Güzel bir şarkıyla eşlik edeceğim size. Hazır mıyız? Hadi dinleyelim şarkımızı. Hemen ardından devam edeceğiz. Varsa eklemek istedikleriniz, ben buradayım dostlar. Daha henüz programın yarısı geride kaldı. Bakalım nerelerdesiniz? 505-188-30-0 mesaj attınız.

Valizim dolu yine, ne güzel şarkı değil mi? İlkay, canım benim, o da şu anda beni dinliyor. Ona ve bütün ekip arkadaşlarına armağanım olsun. Sakarya'dan selamlar, iş yerinde dinliyorum sizi. Sıradaki şarkıyı kendime hediye ediyorum diyor. İyi yayınlar, selam olsun size de. Hatice Kırıkkale'den, biraz geç kaldım ama diyor yoklamaya yetiştim diyor. Kış hazırlığı yapıyoruz, selam olsun size de. Şöyle bir bakalım. Oo, her şeyi kurutmaya koymuşlar. Biz İstanbul'da böyle meyveleri falan kurutamıyoruz. Hemen küfleniyor. Siz orada şanslısınız. Uğur, teşekkürler. Sıradaki şarkı sana da armağan olsun. Batman'dan Göçmen Kızı. Bütün gönlü güzel olanlara bir şarkı armağan etmek istiyorum demişler. Selamlar olsun size. Canan Giresun'dan dinliyor. Canan için ve bütün sevdikleri için dile getireceğim. Yepyeni bir şarkıyla buluşturacağım sizi. Neşe Seçil ve sevgili Özgür. Özgür Kanat. Güzel bir düete imza attılar hep birlikte. Sevgili dostum Neşe Seçil'e de buradan sevgiler, selamlar olsun. Yine harikasın Neşe. Sen beni unutamazsın. Neşe Seçil ve Özgür Kanat düetiyle buluşalım. Ardından devam edeceğiz. 505-188-30-0.

0: cihazları sağdan say.
1: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
0: O zaman sorun şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
1: Değil midir?
0: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
1: Girdim.
0: Bak bakalım ne diyor.
1: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
0: O zaman durma, hızını yükselt.
1: Hemen hocam.

0: Sen nasıl bir kralsın ya?
1: Oğlum ben kral değilim. Kral Masto. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
2: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masto'dayız. Siz neredesiniz?
3: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: Reklam.
6: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
7: Sevgili dostlar, ben Altan Ertekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan,

0: Sen o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun uzmanı CV Enerji yetkili bayileriyle çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
3: Tarihte bugün 16 Eylül 1890 yılında Japonya'da Ertuğrul Fırkateyni battı. Kazada sadece 69 denizci kurtarılabildi.
2: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
1: Tutkuyla istekler. İsteyin yeter.

Sevgili dostum yine Ayman, hayırlı olsun bir kez daha yepyeni şarkısı. Tamam tamam, bu saati de kapatıyoruz dostlar. Bakalım nerelerden dinliyor bizi dostlarımız. Şöyle bir göz atalım gelen mesajlara. Fatma, o da bizi dinliyor. Yengem Nimet Kozan ve yeğenim Ömer Kozan'la Aydın Germencik Bozköy'de çay içerken dinliyoruz sizi. Sıradaki şarkı da sizlere ve orada dinleyen bütün dostlara armağan olsun. Sinem merhabalar. Şu anda sizi dinlemekte olan Sami Erarslan, Serkan Kara, Yasin Aşık, Dursun Akkaya için sizden bir şarkı istiyorum demiş Sinem. Allah kavuştursun diyelim. Güzel bir şarkıyla buluşalım.

buluşturacağım sizi birazdan. Ama ondan önce istek alan bir şarkım daha vardı. Önce bu şarkıyla bir baş başa kalalım. Ardından sözü son saate doğru yavaş yavaş taşıyalım. Olur mu dostlar? 505-188-30-0 mesaj attığımız.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde ölümüne ilişkin yeniden başlatılan soruşturmada Kurtlar Vadisi Pusu dizisinin incelenmesine karar verildi. FETÖ'yle bağlantı olup olmadığı araştırılacak. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Cumaklı, güvenilir gıda için et ürünlerine yeni standartlar getirdiklerini belirtti. Sucuk ve pastırma üretiminde katkı maddelerini engelleyeceklerini, dönerin yaprak ve kıyma olarak şeffafça etiketleneceğini söyledi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, hakim ve Cumhuriyet Savcılarının atamalarında yeni bir sisteme geçtiklerini açıkladı. Atamalarda hizmet puanı ve puan sıralaması temel ölçüt olacak. Türkiye'nin de yer aldığı ve 24 yarışın koşulacağı Formula 1'in 2027 sezonunun takvimi onaylandı. Buna göre Türkiye Grand Prix'si 1-3 Ekim 2027 tarihlerinde yapılacak. Silivri açıklarında Asu isimli gemiyle çarpıştıktan sonra batan Tuğberk İmamoğlu gemisindeki 9 kişilik kayıp mürettebata ulaşmak için yürütülen çalışmalar 15. gününde de devam ediyor. Arama kurtarma çalışmaları havadan ve denizden yapılıyor. Singapur vatandaşlarını kitap okumaya teşvik eden yeni bir uygulama başlattı. Günde en az 15 dakika

canın sağ olsun. Son saatteyiz. Bakalım nerelerden dinliyor bizi dostlarımız. Öncelikle yağmurlu bir Giresun'dan sevgiler, selamlar. Balkonda kızımla keyif yapıyoruz demişler. Annesi kahvesini içiyor, kızı da meyve suyu. Harikasınız, selam olsun. Güzel bir şarkıyla Azra Kumsal'a ve Arzu Hanım'a da armağanım olsun. Allah bağışlasın. Rabbim güzel yazılar yazsın evlatlarımıza. Hülya İzmir'den selamlar. Elif Kahramanmaraş'tan kocaman selamlar. Akşam yemeği hazırlarken sizi dinlemekten keyif alıyoruz demişler. Sağ olun, eksik olmayın. Yeşim Aydın'dan dinliyor. Keyifle her gün dinliyorum sizi ki varsınız. Sadık şarkı canım annem ve babam için gelsin diyerek duygularını paylaşmışlar sevgili dostlar. Bakalım bir diğer sayfamıza göz atalım. Orada neler yazmışlar sevenlerimiz. Merhabalar, Şanlıurfa'dan Sibel, çok teşekkür ederim. Sana ve bütün sevdiklerine armağanım olsun. Birazdan dinleteceğim şarkı. Sevim, o da bizi dinliyor İstanbul'dan. Yağmurlu bir İstanbul gününden sevgilerle. İş yerinden dinliyorum sizi. Sıradaki şarkı o zaman size ve çalışma arkadaşlarınıza armağan olsun. Arkadaşlarımızın size selam var diyor. Aleyküm selam. Benden de sizlere sevgiler, selamlar olsun. Dinleteceğim şarkı. Şimdi o zaman gelin yepyeni bir Funda Arar şarkısıyla buluşalım. Hemen ardından kısa bir araya gideceğiz. Aranın ardından devam edeceğiz. Varsa gönlünüzden geçenler, ben buradayım. 505 188 30 çift 0 mesaj attığımız.

hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: işinizde. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Sezonun favori eşofman takımları Civil'de. Rahat kalıplar, yumuşak dokular ve dikkat çeken detaylar. Eşofman takımları 799 TL'den başlayan fiyatlarla Civil mağazalarında ve civilim.com'da.
4: Yeni teknolojilerle okula dönüş zamanı.

0: ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül.
1: Allianz aileme hoş geldiniz. Buradaki her şey aileniz ve korumak istedikleriniz için. Yeni doğan bebeğe, onun nasıl büyüteceğini bilmeyene, çocuğunun sağlığını düşünene, evdeki TV'yi oyuncak gibi görene, daha konuşamayan bebeğin üniversitesine, sevdiğiniz herkese, korumak istediğiniz her şeye, sigorta ve emekliliğe dair ihtiyacınız olan her şey çok düşünülmüş ayrıcalıklarla Allianz ailemde. Seninle. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
2: Japan Dilegno ile zamansız çıktık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de. Mondium'a bak.
3: Reklam. Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
4: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen Uçuş Rehberi mobil uygulaması ile yolcuların uçuş takibinden havalimanı içi navigasyona, ücretsiz internet hizmetinden araç konumunun kaydedilmesine kadar birçok hizmete tek uygulamadan erişebildiğini bildirdi.
3: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.

Devam ediyoruz. Bakalım dostlarımız nerelerden dinliyor. Gülten Aksoy Bolu'dan konservelerimi hazırlarken bana eşlik eden Turkuaz'a teşekkürler diyor. Eşim Mehmet Nadir için bir şarkı istiyorum. Bolu'dan Feyza. Sıradaki şarkı henüz tanışmamış olduğum müstakbelime armağan ediyorum demiş. Onun için videolar çekiyorum. Bunun da anı kalmasını istedim diyor. İnşallah ileride birlikte dinleriz diyerek duygularını paylaşmış. İnşallah çok güzel ileriyi görüyorsunuz ama. Güzel bir hayal dünyası. Feyza, neler söyledin acaba gelecekteki müstakbel eşine? Aslı, iyi yayınlar. Erzurum'dan evdeyim diyor. Bugün biraz daha iyiyim demiş. Dün çok rahatsızdım, geçmiş olsun. Sıradaki şarkım da sizlere hediyemdir. Meryem'in mesajı var. Aydın Efeler'den kış hazırlığı yaparken Turkuaz demek çok güzel diyor. Sizden bir şarkı istiyorum demişler. Selam olsun size, Meryem'e ve güzel ailesine de sevgiler, selamlar. Şimdi o zaman önce...

bendeniz isteği vardı. Önce bu şarkıyla buluşalım. Hemen ardından devam edelim Radyo Turkuaz'da Utku ile isteklere. Varsa eklemek istedikleriniz, ben buradayım dostlar. 505-188-30-0 mesaj hattımız. Instagram Radyo Turkuaz. Yine Instagram Utku ile istekler ve X'te Radyo Turkuaz.

Devam edelim. Radyo Turkuaz'da Meryem İskenderun'dan dinliyor. Meryem için ve bütün sevdikleri için de armağanımız olsun. İyi yayınlar. İzmir'den Ömer ben. Giresun'daki can dostum Selma için sizden bir şarkı istiyorum. Onu bir dost olarak çok seviyorum demiş. Göndermiş olduğu mesajında dostunuz daim olsun. Sıradaki şarkı Merve için gelsin diyor. Seni seviyorum canım, teşekkür ederim diyor. Afyon'dan sevgilerle Yasemin diyerek duygularını paylaşmış. O zaman Yasemin ve Merve için de armağanımız olsun. Merhabalar İlhan. İnşallah soruna cevabımızı bulmuş olduk. Aramış olduğu bir şarkı vardı sevgili İlhan'ın. İnşallah mutlu olmuşsundur. O kadar zamandır bekliyor musun o şarkı için? Bana sorsaydın keşke. Meryem Kırşehir'den eşim için sizden bir şarkı istiyorum. Yalnız Tan'dan bir şarkı dinletmiştim Meryem. Size ve güzel ailenize mutluluklar diliyorum. Huriye Hanım, o da bizi dinliyor. Sıradaki şarkı da size armağandır. Abi selamlar, olacak gibi değil demiş, çalar mısın Ahmet Atay'dan? Tamam, birazdan dinleteyim onu da, olur mu? Devam ediyoruz. Burası Turkuaz, Türkiye'nin radyosu, sizlerin radyosu. Utku'yla istekler devam ediyor. Saat 17'ye dek yanı başınızdayım, haberiniz olsun. 505-188-30-0 mesaj attınız.

0: Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 300 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: Sen nasıl bir kralsın ya?
2: Oğlum ben kral değilim. Kral Masko. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
3: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
4: Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.
5: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
6: Pilot Garaj Auto Expertiz.
7: Yeni teknolojilerle şehre dönüş zamanı. Roborock Churevo 2 Pro robot süpürge MediaMarkt'ta 48.999 lira. Üstelik Maximum ve World Kart'a peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla. Siz de MediaMarkt'a gelin, ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 17 Eylül. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de.
8: MediaMarkt.
9: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
10: Japan Dilegno ile zamansız çıktık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de.
11: Bak, Mondium'a bak.

Olacak gibi değil. Devam ediyoruz artık son yarım saatimiz neredeyse. Hüseyin Yıldırım Siirt'ten kucak dolusu selamlar. Severek dinliyoruz her zaman. Değerli eşim Deniz için sizden bir şarkı istiyorum demişler. Selam olsun sizlere de. Ben de buradayım diyor Kendişah Adana'dan. Serkan, gönülden dilediğimiz Türkiye'nin radyosuna hayırlı yayınlar diliyoruz. Hayatımın her anda varlığı ile güzellik katan kadın için gelsin demiş Serkan gönderdiği mesajda. İsmail, çok teşekkür ederim. Senin de her şey gönlünce olsun. Bu güzel şarkılar sizlere ve sevdiklerinize armağanımdır. Kabul edin. Bakalım sevecek misiniz? Afyon Karahisar'dan Hatice Hanım, sizin de her şey gönlünüzce olsun. O zaman yavaş yavaş vedaya doğru yaklaşırken şöyle ufak bir içtima alalım. Bakalım Radyo Turkuaz dostları nerelerden dinliyor bizi? 505-188-30-0 mesaj attığımız adınızı, nereden dinlediğinizi, sevdiklerinize mesajlarınızı kısa bir şekilde bana aktarabilirsiniz. Ki ben de son şarkıları adresinize teslim edeyim, olur mu dostlar? 505-188-30-0 mesaj attı. Instagram takip etmeyenler için söylüyorum. Radyo Turkuaz. X'te Radyo Turkuaz ve Facebook'ta da Turkuaz Radyolar. Hazır mıyız?

Kalbi gönlü güzel dostlarımıza bir kez daha teşekkür ederim. Her zaman olduğu gibi yalnız bırakmadıkları için bizi bu alemde. Son şarkılarım hazır. Batman Merkez'den sevgili Celal, halama ve enişteme selamlar. Sizleri seviyorum diyor. Sevgimiz daim. İsmim Mine, Ankara Beypazarı'ndan yazıyorum. Canım oğlum Kayram için sizden bir şarkı istiyorum demiş. Allah bağışlasın, selam olsun sizlere de. Merhabalar. Yalnız Serdar Ortaç'tan bir şarkı dinletmiştim Sülbiye Hanım. Selam olsun size de. Hafta sonu da yayındasınız demiş. Ne kadar güzel. Sağ olun, eksik olmayın. İzmir'den selamlar olsun. Uzun zamandır düşünüyorum diyor. Çok bilinçli olmak, sağduyulu olmak, fazla empati, iyi niyet çok yorucu oluyor demişsin. Hatta çok üzülüyorum. Yani neticesinde Derya, insan kendini üzüyor. Duvarın hem insanı gam yıkıyor. O yüzden de fazla hayati meseleleri, dünyevi şeyleri kafaya takmamak lazım. Çatalca Örcünlü'den montaj bölümüne selam olsun Dilek Ayhan hanımefendiye ve orada dinleyen bütün dostlara da sevgiler, selamlar olsun. Çatalca'da Örcünlü köyü mü var? Sen biliyor muydun abi Örcünlü köyünü? Ben ilk kez duydum. Gerçekten. Evet, ben artık müsaade isteyeceğim sizden. Az sonra Hop Dedik Ayhan mikrofon başında. Hop Dedik'le güzellikler Radyo Turkuaz'da devam edecek. Işıklar da sonbahar konumuna doğru yavaş yavaş yaklaşırken. Deminki çok iyiydi ama biliyor musun? Işık ayarı çok iyiydi. Ben bu ışıkta şiir bile okurum şimdi. Uğur gibi açayım mı efekti? Hani var ya bir gece ansızın geldiğin zaman diye başlayalım mı? Eyvallah. Bana müsaade. Yarın yine aynı saatte saat 14'te kavuşmak ümidiyle. Mutlu, huzurlu, güzel bir gün olsun. Her şey kalbinizce olsun dostlar. Allah'a ısmarladık.

0: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evi. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Sen nasıl bir kralsın ya?
2: Oğlum ben kral değilim. Kral Masko. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
3: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
4: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
6: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Top taze ürünleri şimdi keşfet. Getir,
7: getir.
8: Reklam.
9: Şansa kalmaz işimiz. Umran Oto Ekspertiz.
10: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
11: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler.
9: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
10: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde ölümüne ilişkin yeniden başlatılan soruşturmada Kurtlar Vadisi Pusu dizisinin incelenmesine karar verildi. FETÖ'yle bağlantı olup olmadığı araştırılacak. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Cumaklı, güvenilir gıda için et ürünlerine yeni standartlar getirdiklerini belirtti. Sucuk ve pastırma üretiminde katkı maddelerini engelleyeceklerini, dönerin yaprak ve kıyma olarak şeffafça etiketleneceğini söyledi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, hakim ve Cumhuriyet Savcılarının atamalarında yeni bir sisteme geçtiklerini açıkladı. Atamalarda hizmet puanı ve puan sıralaması temel ölçüt olacak. Ankara Valiliği yarın sabah saatlerinden sonra kentte kuvvetli ve gök gürültülü sağanak beklendiğini bildirdi. Vatandaşların olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi. ABD'de yayımlanan bir bilimsel rapor acı tabloyu gözler önüne serdi. Grönland ve Antarktika'da 1979'dan bu yana 47 yılda 12,5 trilyon ton buzun eridiğini ortaya koydu. Deniz seviyesindeki bir santimetrelik artış 2 ila 3 milyon kişiyi sel tehlikesine atıyor. Uzmanlar uyarıyor, ağır ve dengesiz kullanılan okul çantaları çocuklarda kas ağrıları ve duruş bozukluklarına neden olabiliyor. Ağırlık, çocukların ağırlığının %10'unu geçmemeli. Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu yeni sezonu açıyor. Koro açılışı 20 Eylül'de Atatürk Kültür Merkezi'nde yapacağı Nihavend Kar konseriyle yapacak. Gelişmeleri paylaştık, hoşça kalın.
0: Radyo Turkuvaz Haber.

0: Alo alo, muhterem Sami. Bu istasyon Radyo Turkuaz. Şarkılı türkülü, eğlenceli neşriyatımız Hop Dedik Ayhan Show başlıyor.
1: Teşekkürler, iyi akşamlar hanımlar beyler. Yağmurlu bir İstanbul akşamı. Utku'ya da selamlarımızı iletelim. Ondan sonra nöbeti devralalım. Saat tam 8'e kadar buradayız. Yine canlı, heyecanlı, kıpır kıpır bir radyo gösterisi olacak. Siz de lütfen bu yayına eşlik edin. Ne yapıyoruz? WhatsApp hattımız var. Saat 6'ya kadar önce havadan, yoldan, sudan bahsedelim. Neredesiniz, ne yapıyorsunuz, yanınızda kimler var, trafik durumu nedir? Hem yurt içi hem yurt dışından mesajlar bekliyorum. WhatsApp hattımız 0505 188 30 çift 0. Sesli ve yazılı mesaj alıyoruz sadece. Telefon hattı değil. Saat 6 gibi de ortaya bir konu atalım. Onu sizden

0: saat 7 gibi de bir yarışma yapacağız. İki şanslı dinleyicimize Lubex'ten motor yağı armağanımız var. Onu kazanacak saat tam 7'de. Bunu da bir bilgi olarak aktardıktan hemen sonra. Bir reklam arası, sonrasında buradayız.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
2: Reklam.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
5: TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
6: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL. Toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı bilgi TEB.com.tr'de.
7: TEB o kadar iyi ki TEB.
8: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla. Ayrıntılı bilgi Renault.com.tr'de. Renault'unuza Renault'dan daha iyi kim bakabilir?
9: Oyunun enerjisi sezonun tarzıyla buluşuyor. Farklı renkler, düğmeli tasarımlar ve sportif dokunuşlar. Ceketler ve eşofman takımları 799 TL'den başlayan fiyatlarla Civil mağazalarında ve civilim.com'da.
10: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
11: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.

0: başlıyor. Gollük pasları kaçırmamak için o sene bu sene logoya gelsene. Detaylar logo.com.tr'de.
1: TKP cüzdandan business class yolcularına özel fırsat. 14-20 Eylül tarihleri arasında Türk Hava Yolları yurt içi tek yön veya gidiş dönüş business class biletinizi TKP cüzdanla alın, 5000 TL'ye kadar TK para kazanın. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
2: Prestijli ve merkezi ve değerli ve güvenli ve anahtar teslim özel fırsatlarla ve Sancaktepe Merkez. Ferah bir yaşam sunan yatay mimarisi, merkezi konumu, ailenizle birlikte huzurlu vakit geçirebileceğiniz sosyal alanları ve çevre dostu özellikleriyle geleceğe yatırım yapmak isteyenleri bekleyen ve Sancaktepe Merkez'de Vakıf GYO güvencesiyle yaşam başlıyor. Anahtar teslim özel fırsatlardan yararlanmak için hemen web sitemizi ziyaret edin, İstanbul'un en merkezi lokasyonlarından birinde avantajı değerlendirin. Vakıf GYO, geleneğin gücü, geleceğin inşası.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Wanda. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
2: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.

Eyvah eyvah. İstanbul trafiği ama böyle olacağı belliydi. Neden dolayı? Aşağı yukarı saat 4 civarı. Yağış zaten gün içinde vardı ama o biraz daha artırınca kendini özellikle belli bölgelerde

yollarda olanlara kolaylık versin. Halen yola çıkmayanlar varsa İstanbul için söylüyorum ben. Raporu çünkü görebiliyorum önümde. Yanınıza su. İçtiğiniz başka bir şey varsa meyve suyu falan o. Kuru yemiş olabilir. Çikolata olabilir. Yolluk yani. Vallahi durum peşi o kadar yani. Yengeyi bir arayın, helalleşin. Onu da söyleyeyim size. Her zamanki saatinizde gelemeyeceğinizi kendisine iletin. Eğer yenge arıza çıkarırsa tamam, o zaman canlı konum atıyorum, sen de beni takip et deyin. Olabilir insanlık hali. Onu da söyleyeyim. Hakikaten şu an %76, bir saat sonra %80 küsür olacak. Allah kolaylık versin İstanbullulara. Bakalım kimler nerede neler yapıyor. Gaziantep, iyi akşamlar. Abdullah Koç, sanayide sizleri dinliyoruz. Bizim müşterilerle beraber hatta radyoyu da açtık diyor. Eyüp'e bir selam yollayalım mı? Tamam, yollayalım. Ustaya selam. İzmir'deyiz Aslı. Bir taraftan hem temizlik yapıyorum akşam asırlı, bir taraftan da sen. Hop dedik şov, gençliğimiz. Evet. 90'lar deyince televizyon dizileri. 90'lar.

deyince şarkılar, televizyonlar, şarkılar, sanatçılar ve tabii ki radyocular. Hadi kolaylıklar diliyorum o zaman sizlere. Onu okuduk, pardon. Derya, hoş geldin hop dedik. Tamam, selamlar. İzmir'deyiz. Barış Bakarız program içerisinde. Sana ve arkadaşlarına selamlar. Kahramanmaraş'tayız Serkan. Hava vallahi burada daha sıcak diyor. Çarşı merkez tarafındayız. Burası kalabalık. İş çıkışı malum. Şeyh Adil Mahallesi Trabzon Caddesi. Oldukça kalabalık demiş. Uzun yıllardır bizi dinleyen sevgili Celal. Eşime bir selam yollayalım senin üzerinden. Gönderelim. Oğlum toprağı da çok seviyorum. 6 yıllık dinleyicin demiş. Eyvallah kardeşim. Sana ve şu an yollarda olanlara selamlar iletiyorum. İyi yolculuklar dileklerimi buradan tekrarlıyorum.

trafikte olanlara hayırlı yolculuklar. Az evvel dedim ya, hani yola çıkmayanlar varsa mutlaka yanlarına, İstanbullular için söylüyorum. Ankara'da da durum öyle mi, İzmir'de mi böyle mi bilmiyorum ama İstanbul'da bu akşam yolculuk düne oranla daha uzun sürecek. Nereden nereye gidiyorsanız düne oranla daha uzun sürecek. O yüzden yolculuklarınızı yapın. Kuru yemiş olabilir, çikolata olabilir, gofret olabilir, su olabilir, meyve suyu olabilir. Canınız ne istiyorsa, hani ben size bir şekilde eşlik edeceğim ama ben size eşlik ederken o dur kalktı hiç olmazsa çıtır çıtır bir taraftan da götürün. Yengeyle de helalleşin. Demin dediğim gibi ciddi ciddi söylüyorum, bak bunu arayın söyleyin. Kasım Yel öyle yapmış, fotoğraf göndermiş, çikolatalar hazır, teşekkürler. Merhaba Ofkedik, İstanbul'dan ilk kez yazıyorum. Başakşehir'den Esenyurt'a gidiyorum, fena kalabalık. Eyvallah, her yer öyle maalesef.

0: Bursa'ndayız. Bu arada Karadeniz'de yağmur var. Hasret yağmurlu bir günden selamlar. Eyvallah, kolay gelsin. Nalan mesela Samsun'dan bildiriyor. Burası da yağışlı. Trafik de çok yoğun okullarla beraber diyor. Karıştı. İstanbul trafiğini tabii okullar da çok etkiledi. O da ayrı. Bir de yağmur dolayısıyla. Bu arada dün zaten raporu vermiştim. Bir kere daha söyleyeyim sizlere. Meteoroloji raporuna göre bugün zaten yağmur yağacağı belliydi. İstanbul için söylüyorum. Yarın da var. Cuma günü de var. Onu iletmiş olayım sizlere. Sabah da sıkıntılı, akşam da sıkıntılı bir trafik sizleri bekliyor olacak yani. Allah herkese kolaylık versin. Dostlar, saatler 5.30'u buldu. Bir reklam arası verelim. Bir kere daha hatırlatıyorum. Akşam 7'de belli bu trafikte zaten hep beraberiz. Lubex motor yağlarından iki dinleyicimiz motor yağı kazanacak.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
2: Reklam.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
5: Türkiye BES modellerini arıyor.
6: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliğin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
7: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Top taze ürünleri şimdi keşfet. Getir,
8: getir. Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
9: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
10: Bilen bilir. 24 saat lezzetin adresi. Islak hamburgerde Türkiye'nin birincisi. Etiler Marmaris.
11: Etiler Marmaris.
12: Mutlu yıllar, mutlu akü.

0: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
1: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
2: Serkan.
3: Efendim abi.
2: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
3: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
2: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
4: Türkiye'deki 100 binler...

0: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Top Dedik Show devam ediyor.

sabah saatlerinden itibaren İstanbul trafiği zaten kendisini belli etmişti. Diğer kentlerde de durum öyle ama İstanbul tabii çok yoğun bir metropol. Kocaman bir kent.

Servis minibüsü yan yolda kaza yaptı. Yaralananlar da var. Bir defa öncelikle geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Bu tip havalarda biraz daha tabii dikkatli olmak gerekiyor. Araçlar kışa ya da sonbahara, yağmurlu günlere ne kadar hazır? Bunu da gözden geçirmek lazım. Sadece bu değil. Tabii biraz da dikkat gerekiyor. Mesela bu kaza olduğu gibi İstanbul trafiğini şu anda kilitlemiş durumda. O diyeceksiniz ki ya ta Avcılar'da meydana gelen kaza Topkapı'yı niye kilitlesin? İstanbul böyle. Kilitleniyor. Diğer kentlerde durum nedir? Siz de bildirebilirsiniz. Şu an itibariyle saatler 17.40'ı gösterirken %80'i buldu İstanbul trafik yoğunluğu. Zor bir akşam olacağını zaten yayın başında söylemiştik. Dostlar, sosyal medyadan da takip edebilirsiniz. Instagram Radyo Turkuaz, Instagram Hop Dedik Ayhan. Dileyenler oradan bir tuşa basıp takibe geçebilirler. Lübeks Motor Yağları programımızın sponsoru, kendilerine teşekkür ediyoruz. Her ay dinleyicileri bize hediyeler veriyoruz. Bu ayda bu akşam saat tam 7'de bir yarışma yapacağız. İki şanslı dinleyicimiz Lübeks'ten motor yağı kazanacak. Bu da güzel, güne dair programımızın sizlere katkısı olsun. Lübeks motor yağlarına teşekkürlerimizi iletiyoruz. Dostlar, saat 6 gibi ortaya bir konu atarız. Onu sizlerle beraber tartışırız ama o vakte kadar yoldan, havadan, sudan rapor vermek isteyenler varsa sesli mesajlarınızı bekliyorum.

0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
1: Reklam.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. Hey Day Sigorta, her anında daima yanında.

0: kalpteyiz. Getir Büyükle şehre dönüşte kaçmaz bu fırsat. Bugün 1 litre Komili Ayçiçek yağı 110 lira, 960 mililitre Vernal Max çeşitleri 80 lira. Zamanını ve cebini düşünenlere.
1: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
2: Bankkart, seni düşünür o.
3: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
4: Sen nasıl bir kralsın ya?
5: Oğlum ben kral değilim, Kral Masko. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
6: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
7: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
8: Japan Dilegno ile zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de. Mondium'a bak.
9: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
10: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
11: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evin

0: evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı. Güzellikler
2: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
3: Tarihte bugün 16 Eylül 1890 yılında Japonya'da Ertuğrul Fırkateyni battı. Kazada sadece 69 denizci kurtarılabildi. Güzellikler
2: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.

İyi akşamlar diliyorum sizlere. Hoş geldiniz. Servis araçlarında bulunanlara, yurt dışında beni dinleyenlere, Türkiye'nin dört bir yanına selamlar. Şimdi tabii trafikler geçen gün daha da artmaya devam edecek. Sonbaharla beraber yağmur, yağmurla beraber trafik daha da ağırlaşıyor. Bunları da zaten konuşmuştuk ama tabii İstanbul için mesela bu akşam artık yavaş yavaş sonbaharla tanıştığımızın aynı zamanda okulların açıldığını farkına vardık. O da nedir? Bir taraftan yağmur, bir taraftan okullarda işte çıkış saatleri derken trafik %80'i aşmış durumda.

0: Şimdi biraz trafik konuşalım istiyorum sizlerle beraber. Lubex Motor Yağları Hopperik Show'da. Görüşler bizim için kıymetli. Özellikle büyük kentlerde yaşayanlar. Hem sabah işe gidenler, hem akşam dönenler, aynı istikamette gidenler. Belki önerileriniz, ne bileyim, böyle birileri tarafından duyulur. Ya da dersiniz ki, yani önerirseniz önerin. Bunun çözülebilmesi mümkün değil diyenler de olabilir. Bir zamanlar şey dediler, tek çift plak uygulamasına geçilse, ona göre bir ayarlama yapılsa. Mesela bir fikir buydu. Bunun dışında pazartesi günü aslında uygulandı. Okullar geç açıldı, erken bırakıldı öğrenciler. Mesela pazartesi günü birçok insan da çok yoğun olabilir diye kendi özel aracını almadı. Bir rahatlama oldu gibi masaldan itibaren yine aman imbo durumu.
1: Aman imbo.
0: Ve şu anda da artık zirveye ulaştık. Kimisi de diyor ki ya toplu taşımayı kullanalım. Şimdi İstanbul'da yaşayanların çoğunu zaten toplu taşıma kullanıyorlar. Hatta tam tersi, şu anki toplu taşıma ağı neyse bunun bir katı daha fazla olsa insanlar yine kullanırlar, yine yoğun olur. Nüfus oldukça fazla. Şunu mu söyleyelim dostlar? 0505 188 30.00 WhatsApp hattımız. Yani ne yapabiliriz şu trafiği biraz daha hem sabah hem akşam rahatlatabilmek için? Bu saydıklarımızın dışında bir fikriniz var mı? Ya da şunu da söyleyebilirsiniz. Nüfus fazla, otomobil sayısı çok, ne yaparsanız yapın bu trafik azalmaz, artmaya devam eder. Siz hangi taraftasınız? Evet, yeni yollar, ondan sonra cuma yeni böyle viyadükler, köprüler filan. Mesela Başakşehir'in içerisinden şu anda bir yol yapılıyor Beşlevent tarafına doğru. Mesela onun biraz rahatlatacağı söyleniyor. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? 0505 188 30.00 WhatsApp hattımız. Sesli mesajlarınızı bekliyorum. Biraz görüş alalım. Bu tabii İstanbul'un sorunu değil. Büyük kentlerin, İzmir'in, Antalya'nın, Ankara'nın da sorunu. Sizlerin görüşleri bizim için kıymetli. Buyurun efendim, kamuoyu oluşturuyoruz. Siz mesajı yollayın, biz de yayınlayalım. Haber merkezindeyiz.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde ölümüne ilişkin yeniden başlatılan soruşturmada Kurtlar Vadisi Pusu dizisinin incelenmesine karar verildi. FETÖ'yle bağlantı olup olmadığı araştırılacak. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Cumaklı güvenilir gıda için et ürünlerine yeni standartlar getirdiklerini belirtti. Sucuk ve pastırma üretiminde katkı maddelerini engelleyeceklerini, dönerin yaprak ve kıyma olarak şeffafça etiketleneceğini söyledi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, hakim ve Cumhuriyet Savcılarının atamalarında yeni bir sisteme geçtiklerini açıkladı. Atamalarda hizmet puanı ve puan sıralaması temel ölçüt olacak. Türkiye'nin de yer aldığı ve 24 yarışın koşulacağı Formula 1'in 2027 sezonunun takvimi onaylandı. Buna göre Türkiye Grand Prix'si 1-3 Ekim 2027 tarihlerinde yapılacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, biz Yunanistan'ın bölgeyi istikrarsızlaştırmak, kaosa sürüklemek isteyenlerin oyuncağı olmasını istemiyoruz, iyi komşuluk ilişkisi içinde olmak istiyoruz dedi. Türkiye'de özel müzelerin sayısı son 5 yılda 309'dan 426'ya çıktı. Ziyaretçi sayıları da 6 milyondan 22 milyona yükseldi. Palamut'ta görülen bereket tezgahlardaki fiyatlara yansıdı. Tanesi 100-150 liraya satılan palamuttaki bolluk diğer balıkların fiyatlarını da aşağı çekti. Hamsi'den sardalyaya, çupra'dan somon balığına kadar pek çok balığın fiyatı yarı yarıya düştü. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
0: Radyo Turkuaz Haber.

0: Diyanar Günün şarkısını sundu.
1: Eğlence Şamata burada.
2: Evet. Eğlence Şamata.
1: Efsane radyo gösterisi.
2: Hop, Hop dedik. Show. İyi akşamlar diliyoruz. Tekrar merhaba.
3: Hoş geldin arkadaş.
2: Hoş bulduk.
3: Ayhan.
2: Efendim.
3: Çabuk buraya gel.
2: Tamam geliyorum ama önce dinleyicilerimiz. Burcu merhaba, Ankara. Okullar açıldıktan sonra trafik oldukça yoğun. Yaz dönemine göre mesela yarım saat daha geç gidiyorum eve. Aşağı yukarı 20 kilometre, yaklaşık 1,5 saatte gitmiş olurum. Vay be, Ankara'da hakikaten baya baya almış başına gitmiş. Buyurun efendim, burada kim var? İyi akşamlar.
4: İstanbul Avcılar'dan Selçuk Safa Suna.
2: Selçuk merhaba.
4: İşlerim Kuyumcukent bölgesinde, her gün E5 üzerinde gidip geliyorum.
2: Tamam.
4: Karşılaştığım en büyük problem...
2: Nedir mesela? Ne görüyorsun? Sen gözlemin güzeldir. Her gün aynı istikametlisin çünkü.
4: Motorcular, evet, ve servis araçlarının kural tanımaz olmaları.
2: Gerçekten trafiği, tamam, motorcular ve servis araçları bu kadar etkiliyor mu?
4: Sanırım trafiği biraz olsun hafifletecek en önemli şey...
2: Nedir?
4: Trafik polislerinin biraz olsun cezai yaptırımları... adaletli bir şekilde uygulamaları.
2: Peki, teşekkür ederiz. Tamam, bu bir görüştü. Buyurun.
5: Selamünaleyküm.
2: Aleykümselam.
5: Ben Yaga Başkanlık'tan Muzaffer.
2: Muzaffer Kaptan, söyle bakalım.
5: Bu trafiğin çözülmesi için yapılacak tek şey ağır vasıtaları, tırları, hatta otobüsleri dahi,
2: tamam,
5: sabah saat 7'den akşam saat 8'e kadar trafiğe sokmayacaksın.
2: Yani diğerlerini anlarım da otobüsleri sokmazsan eğer, ama bu ulaşım nasıl olacak? İnsanlar bir yerden bir yere nasıl gidecekler? Yani otobüsler çok önemli görev görüyor kaptan. Diğerleriyle ilgili de zaten şehir içlerine giriş yasakları var belli saatlerde ama dediğin 12 saati buluyor herhalde, değil mi?
5: Yani büyük şehirlere.
2: Ha, büyük şehirlere.
5: Giriş çıkışı yasaklayacaksın.
2: Anladım.
5: Anca böylelikle hafifler.
2: Peki. Aslında sert bir görüş ama... Merhaba Fatih, ben bir şey yapmaya gerek yok. Mazot 100 liraya çıktı, artık kimse araç kullanamaz. Valla benzine ve mazota ne zaman zam gelse hep böyle şeyler söylenir ama trafik yine yoğun, yine yoğun. Allah biliyor. Devam edelim. Hatta İskenderun'dayız. Şu anda trafik çok yoğun. Burası küçük İstanbul için aday diyor Mehmet Özdemir. Hakikaten buralar çok yoğun. Biz de zaten trafiği konuşuyoruz. Dostlar, bir reklam arası verelim.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
6: Reklam. Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
7: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
6: O zaman soru şu, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
7: Değil midir?

0: Destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
1: Girdim.
0: Bak bakalım ne diyor.
1: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
0: O zaman durma, hızını yükselt.
1: Hemen hocam.

0: Bir gün orada, bir gün burada. Ne anlıyorsunuz acaba gezmekten? Sanki bir şey kazanıyorsunuz.
1: Kazanıyoruz Engin Bey. 450 liraya varan bonus kazanıyoruz. Çünkü şimdi 30 Eylül'e kadar bonus üyesi Total Enerji istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1500 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobil ya da QR'lı ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'ten kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Total Enerji istasyonları.com.tr'de.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
3: Altın Yıldız, Altın Yıldız.
5: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Top taze ürünleri şimdi keşfet. Getir.
6: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın. 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
7: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
8: Bankkart, seni düşünür o.
9: Serkan!
10: Efendim abi?
9: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim.
10: Ya bir kredi işi vardı dükkan için, onu halledeceğim.
11: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
9: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
12: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfi.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
2: Japan Dilegno ile zamansız çıktık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de. Mondium'a bak.
3: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
4: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
6: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın.
4: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
7: Müziğin rengi. Radyo Turkuaz.
8: Tekrar merhaba. Radyo Turkuaz'dan selamlar. Düştük yollara gidiyoruz. Yoğunda bir trafik. Ben de sizlere sordum. Bir zamanlar tek çift plaka uygulamasından bahsediliyordu. Saatler değişsin, kurumların çalışma saatleri farklılaşırsa trafik biraz rahatlar diyenler de oldu. Toplu taşıma biraz daha artırılabilir diyenler oldu. Ben de sizlere soruyorum, en azından kendi gittiğiniz istikamette hatalı bulduğunuz neler varsa söyleyebilirsiniz. Buyurun işte. Ben de sizlere hani kamuoyu adına kamu yaratabileceğiniz... Biliyorum.

0: Bir dinleyicimiz diyor ki tüm kurumların sabah 8 akşam 5 mesai olması trafiği kilitliyor. Farklı saatlerde başlayıp bitseler bence süper olur diyor. Ben bunu 20 yıl çektim diyor. Ayrıca kurumlar servis ayarlamalı diyor. Tek tek arabaya binince bize servis tercih ederdik diyor. Peki bu da bir görüş, bunu da yayınladık. Devam edelim. Ebru Hanım diyor ki İstanbul'da trafik sorunu bitmez çünkü bizim milletimiz keyfine düşkün. İlla o arabayla çıkılacak. Ayrıca her gün işe motorla gidiyoruz. Gayet de güzel kurallara uyuyoruz. Biz trafiğe yardımcı oluyoruz demiş. Peki devam edelim. Bakalım. Bilgin Bey buyurun.
1: İyi akşamlar.
0: İyi akşamlar. Buyurun efendim. Teşekkürler.
1: Trafikte olanlara kolaylıklar diliyorum.
0: Bakalım İstanbul.
1: İstanbul Ataşehir. Finans kentten ben az önce çıkış yaptım.
0: Oralarda durum nedir?
1: 13 dakikada etrafını dolandım.
0: 13 dakika etrafı dolandım.
1: Kurumların saatleri değiştirebilir tabii ki.
0: Bu bir görüş.
1: 15 dakikalık bir fark çok şey fark ettirecektir.
0: Bu devamlı söylenen bir görüş.
1: Ama bence daha önemlisi evden çalışma.
0: Ha,
1: İstanbul
0: enteresan.
1: Şartlarında neden?
0: Bakın şahane bir fikir işte mesela, bu da güzel. Değil mi? Pandemi sürecince bu çok güzel bir şekilde uygulandı. Bazı meslek grupları haftanın belirli günlerinde evden çalışabilirler. Bu unutuldu. Bir anda patronlar dediler ki niye evden çalışıyorsunuz? Gelin buraya dediler. Bizde böyle bir durum var. Ama Avrupa'da da bazı yerlerde devam ediyor bu.
1: Ben hala insanlara güvenmiyoruz da.
0: Evet.
1: Ya evde bu yatıyordur. Bence ülkemizin büyük bir oranı, insanların büyük bir oranı dürüsttür. Bence insanların
0: hayır. Bir de şey var. Teşekkür ediyorum. Çok da güzel söylediniz. İnsanlarımıza güvenmek durumundayız. Yani adam işini hallettikten sonra, o günkü görevini götürdükten sonra, yerine getirdikten sonra, yani o saatten sonra yatsa kime de, yatmasa kime de. Maksat o günkü işini halletmesi değil mi? Ha ofiste olmuş, ha evinde olmuş uzaktan çalışarak. Önemli olan o günkü işini halletmesi. Biraz da buna bakmak gerekiyor herhalde ama güzel bir öneriydi. Bunu hemen yazdık.

0: Radyo Bay Klasi, hor görme garibi. Efendim, herkese iyi akşamlar. Lubex Motor Yağları, Hop Dedik Show sizleri selamlıyor.
1: Selamun aleyküm.
0: Sevgi ve saygılarımı iletiyorum sizlere. Evet, trafikteyiz. Biraz trafiği konuşalım. Sizin kendi düşüncenize göre bulunduğunuz kentte trafik nasıl rahatlar diye sordum. Emel Hanım merhaba. Ben diyor pandemiyle itibaren diyor birlikte evden çalışmaya geçtik. Yıllardır da evden çalışıyoruz. Toplamda 11 kişiyiz. Her günü Ankara trafiğini 11 arabadan otomatikman kurtarmış oluyoruz diyor. Bence güzel fikir.

0: fikir.
1: Aferin Maria, bunu iyi düşündün.
0: Bravo Emel Hanım, çok güzel düşünmüşsünüz. Vallahi ben patronum diyor. Ben buna karar verdim. Çok da memnunum evden çalışma düzenine. Tasarruf ettik diyor. Bunu herkese öneriyorum demiş. Bakın böyle düşünen patronlar da var. Az evvel şimdi bir arkadaşımız ya dedi servis kaptanları ve dedi motosikletliler de dedi biraz trafiği dedi yoğunlaştırıyorlar deyince Ahmet kaptan diyor ki İstanbul'dan servis şoförüyüm diyor. Lakin hepimiz aynı değiliz. Çözüm hayal mi bilemedim ama ağır vasıtaların iş çıkış saatlerinde trafiğe çıkışı asgariye indirilmeli diyor. Olabildiğince diyor çıkmasınlar diyor. Mesela şu an Basın Ekspres Ankara istikametindeyim. 4 şeritli yol en solda tek şeride düşüyor. En sonda tek şeride düşüyor. Bunlar diyor sebep olabilir diyor. Oradan dönüşlerde bir de tabii ya trafik kültürüyle de alakalı. Soldan giden devam etmesi gerekirken ileriki herkes sağa dönecek diye maalesef bütün şeritleri kapatarak bekletiyorlar. Onunla da alakalı. Berkan diyor ki selamlar, tam da arabama yağ ihtiyacım olduğu döneme geldi, ne yapmalıyım diyor. Şöyle yapacağız sevgili Berkan. Saat 7'de bir soru soralım. Adettendir. WhatsApp üzerinden yarışırız. İlk doğru cevabı veren iki dinleyicimize hediye ederiz. Tabii bu bir şans. Bir yarışma. Adettir bu yarışmayı yapalım. Talihleri belirleyelim. İnşallah sana çıkar. Kısmet diyelim. Bir reklam arası verelim dostlar. Sonrasında tekrar görüşelim.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
3: Reklam.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Ooo, her yerden sipariş aldık. Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
6: Tabii ya.
5: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
6: Tami.
5: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al. Bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
7: Tami bir garanti BBVA.

0: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor.
1: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
2: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
3: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
4: Bankkart, seni düşünür o.
5: Sen nasıl bir kralsın ya?
6: Oğlum ben kral değilim, Kral Masto. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
7: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
8: Türkiye best modellerini arıyor.
9: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliğin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın.

0: ve iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
1: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
2: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.

Bugün İstanbul trafiği felç halinde olunca ister istemez biz de hani arada yaptığımızı bugün bir kere daha tekrarlayalım dedik. Önerisi olan var mı diye sorduk. Tabii İstanbul'un nüfusu, nüfusla beraber artan otomobil sayısı. Eskiden ben gençlik yıllarımdan hatırlıyorum. Her evde en fazla bir tane araba. Hatta her evde bile yoktu yani. En fazla birdi. Ama şimdi bazı evlerde araçlar ikiye çıkmış durumda. Beyler arabayla işe giderken hanımlar da çocuklarını almaya okula gidiyorlar. İster istemez araba sayısı büyük kentlerde oldukça fazla. Yine yapılan araştırmalara göre İstanbul başta olmak üzere birçok kenti yıl içerisinde bunlar açıklanıyor. Trafiğe yeni katılan araç sayısıyla çıkan araç sayısı arasında dağlar kadar fark var. Bu açıdan bakıldığında dışarıda bu kadar otomobil olması, bu yoğunluğun da her geçen gün artması sanki biraz da makul gibi. Ama biz de size sorduk. Dedik ki hani

0: Bunun tek çözümü var. 20 yaşından bütün büyük araçları trafikten kaldıracaksınız diyor. Böyle bir görüş gelmiş. Bilmiyorum ki o çok faydalı olur mu? Bursa'dan Tarık, şirketlerde beyaz yakalılar, onlar da servis kullansınlar. Bakın size yemin ediyorum diyor. Biraz daha trafik rahatlar diyor. Burada bir görüş. Tarık Bey, teşekkür ediyoruz. Übeyt abi, o da belediye otobüsünden şikayetçi. Abi söyle, seni de dinleyelim biraz.
1: İyi akşamlar.
0: Übeyt abi, biraz uzun olmuş, kısaltacağım. Kusura bakma. Buyurun.
1: Konya Übeyt Keçeci.
0: Buyurun.
1: Trafikten ziyade insanlarımız daha eğitmek lazım.
0: Trafik konusunda mı?
1: 3 gün önce kırmızı ışıkta bekliyorum.
0: Tamam.
1: Arkamda da belediye otobüsü var.
0: Tamam.
1: Bir baktım arkadan ses geldi. Tak diye indik, baktık.
0: Vurdu mu?
1: Ne yaptın belediye otobüsüne? Vallahi su içiyordum, freni unutmuşum abi diyor.
0: Valla bilemiyorum ki, işte böyle küçük kazalar da oluyor. Yani en nihayetinde o anda hakikaten, yani biri anlık dikkatsizlik. Trafik kurallarında dikkat de çok önemli, dediğiniz doğru. O da sizin başınıza gelmiş. Übeyt Bey, geçmiş olsun, dileklerimizi iletelim. Ve şimdi

0: bakalım. Aykut diyor ki trafikte yürümeyen yolda yatan servis şoförlerinde. Ama onlar da ne yapsınlar, bir yerlere park etmek durumundalar ya. Ya bir şey söyleyeyim, her işin kendine göre bir zorluğu var. Dışarıdan baktığımız zaman eleştirdiğimiz herhangi bir iş kolunun bireyi, aynı işi biz yapsak acaba nasıl olurdu diye düşünüyorum. İşte diyorsun ya sen mesela yolda yatan servis şoförü. Şimdi servis şoförü aracını nereye çekecek gün içerisinde? Öyle alanlarda yok, özellikle büyük kentlerde. Biraz daha uzağa çekse bu sefer alması gereken yere yetişemiyor falan. Yani herkesi biraz da empati yapmak lazım. O işi yapıyormuş gibi düşünürsek de biraz zor yanları var ya. Gibi servis kaptanları. Araç nerede yatacak? Yatan var mı bilmiyorum. Aykut Özcan, eyvallah çavuş. Radyo Turkuaz'ı dinlemeyen bütün şoförlerden davacıyım demiş. Helal olsun sana.
1: Helal olsun sana be. Öpün ulan.
0: Eyvallah. Dostlar şimdi bir reklam arası verelim, sonrasında tekrar görüşelim. Bir kere daha hatırlatıyorum, saat 7'den sonra bir yarışma yapacağız. Yarışmada bugün iki şanslı isim bizden Lubex motor yağları kazanacak. Bakalım onlar kim olacak?
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
0: Reklam.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla avantajlar daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi

0: Pazartes.
1: Avrasya Tüneli'nin 10. yılına özel çekiliş başladı. Volvo EX30, Karia Fit ve Albafold elektrikli bisiklet kazanma şansı yakalayın. Avrasya Tüneli uygulamasını indirin, ZIP ödül programına üye olun, 10. yıla özel çekilişe katılın.
2: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart.

0: sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Top taze ürünleri şimdi keşfet. Getir,
1: getir. Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla. Ayrıntılı bilgi Renault.com.tr'de. Renault'unuza Renault'dan daha iyi kim bakabilir?
2: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
3: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.

0: Trafikte gelen giden bize küfrediyor. Kimse bizi sevmiyor trafikte. Oy! Mardin'den Ali. Oy! Gel öpeyim seni, öpeyim. Servis şoförler adına konuşuyorum demiş. Ama az evvel ben de söyledim. Empati yapmak gerekiyor en nihayetinde. Şöyledir iş genellikle. Ben mesela otomobil kullanırken bazen yayalara yol veriyoruz. Hızlı geçmelerini istiyoruz. O zaman yayalara kızıyorum. Hani biraz daha hızlı geçsinler. Çünkü arkadan baskı yiyorsunuz ya. Sonra yaya oluyorum. Sonra otomobillere kızıyorum. Niye böyle acele ediyorlar falan diye. Hayat da biraz böyle. Yani kamyon şoförüne, servis şoförüne, otomobil şoförlerine, taksicilere insanlar kızıyor. Tamam. Sonrasında bir şekilde servise ihtiyacımız oluyor. Taksiye ihtiyacımız oluyor. Bu sefer de onun içinde biz varız mesela. Kızdığımız şeylere bu sefer tam tersi tepki de verebiliriz. Hakikaten insanların biraz karşılıklı birbirlerini anlaması lazım ama Türkiye'de bu zor tabii, biliyorsunuz yani. Mardin'den Ali de bizi kimse sevmiyor demiş, servisçiler adına konuşuyor. Yok yok, seviyoruz seni.
1: Sev beni, seveyim seni.
0: Seviyoruz ya, demeyin öyle.

0: Tanıtıcı reklam.
1: Evet dostlar, trafikteyiz. Aracına iyi bakmak isteyen herkes bilir ki biz millet olarak aracımıza çok düşkünüzdür, biliyorsunuz. Tabii bir noktada doğru yağ seçimi, aracın performansı ve motor ömrü hakikaten çok önemlidir. Bu yüzden doğru yağ

0: Lübeks aynı zamanda Türk Silahlı Kuvvetleri, Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma, Karayolları Genel Müdürlüğü, Devlet Malzeme Ofisi ve Devlet Demir Yolları gibi önemli kamu kurumlarının da tedarikçiler arasında yer alıyor. Lübex bugün yalnızca Türkiye'de değil, Çin'den Güney Kore'ye, Senegal'den Bangladeş'e, Libya'dan Irak'a, Kazakistan'dan Şili'ye kadar dünyanın birçok farklı ülkesinde araçların içinde yer alıyor. Ya değil mi bunu? Belki de ilk kez duydunuz. 70'in üzerinde ülkeye ihracat yapan Lübex, Türkiye'den dünyaya uzanan güçlü bir madeni yağ markası. Aracına değer verenlerin akıllı seçimi Lübex.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Evet, Lübex'i sizlere anlattıktan hemen sonra bu şarkının sonunda da günün sorusu gelsin. Sorumuza WhatsApp üzerinden cevap vereceksiniz dostlar. 0505 188 30 çift 0 WhatsApp hattımız. Sorumuz bu şarkının sonunda gelecek. Kim doğru cevap verirse iki kişi, kısmet artık kime çıkarsa, Lübex'ten motor yağlarını armağan olarak yollayacağız. Bol şans diliyorum.

0: Bugünkü sorumuzu Yeşilçam'dan soralım.
1: Yaşa ulan Arap, bu aklınla fazla yaşamaz.
0: Yeşilçam'dan soralım, güzel ve eğlenceli olsun. İlk doğru cevap veren iki kişi anında Lübex'ten motor yağı.

0: Efendim, unutulmaz bir film, Tosun Paşa. Tosun Paşa'dan soracağım Kemal abi.
1: Çok teşekkür ederim canım benim.
0: Evet. Hazır mıyız? Dostlar, Tosun Paşa filminde bir yanda Seferoğulları, bir yanda Tellioğulları, iki aile. Peki onlar neyin kavgasını yapıyorlardı? 0505-188-30 çift 0 WhatsApp hattımız. Vadi vardı, vadi. Bir de ipucu vereyim isterseniz. Hangi vadinin kavgasını yapıyordu Seferoğulları ve Tellioğulları? Sorumuz bu. İlk cevap, ilk iki doğru cevap anında hediyenin sahibi olur. Bol şans.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
0: Reklam. Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
3: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
0: O zaman sorun şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
3: Değil midir?
0: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
3: Girdim.
0: Bak bakalım ne diyor.
3: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
0: O zaman durma, hızını yükselt.
3: Hemen hocam.

0: Böyle teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1.245.000 lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
1: TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
2: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL. Toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
3: TEB o kadar iyi.
4: Her gün öğrencileri okullarına, çalışanları işine yetiştirenlere müjdemiz var. Renault Master Minibüs okul ve personel paketleriyle yeniden yollarda. Yeni Master Minibüs, üst düzey iç mekanı, konforu ve geliştirilen manevra kabiliyetiyle her yolculuğa hazır. Üstelik lansmana özel yaz aylarında ödemesiz 48 aya kadar vadeli 1 milyon 500 bin TL kredi fırsatıyla. Ayrıntılar Renault.com.tr'de.
5: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
6: Bankkart, seni düşünür o.
7: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
8: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
9: Atasay alışverişinde altını üstüne getiren hediye. Üstünüzde çok şık duracak.

0: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
3: Serkan.
4: Efendim abi.
3: Soran olursa bankaya gittim döneceğim.
5: Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
4: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun?

0: Kredi kullanmak için.
1: Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
2: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
3: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
4: Empara, Empara, bankanın güzeli.
5: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
6: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
7: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
8: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
9: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.

0: Evet. Saldırın Telloğulları. Saldırın. Seferoğulları. Tabii Tosun Paşa. Hayatımızda her daim. Herhalde bir 50-60-100 kere artık yaşınız neyse bilemiyorum. Seyretmişsinizdir ama bugün yayınlansa yine oturur insanlar seyreder. Bir de eski filmleri şimdi restore ediyorlar. Çok da güzel görüntü böyle HD kalitesinde. Çok keyifli oluyor onu söyleyeyim. Aklıma geldi. Akşam belki vakit olursa tekrar bakarız. Şimdi dostlar. Bir yanda Seferoğulları. Bir yanda Tellioğulları. Tosun Paşa filmi. Peki her iki ailenin uğruna kavgaya tutuştuğu vadinin adı nedir diye sorduk. Tabii ki Yeşil Vadi olacaktı. Yüzlerce doğru cevap geldi ama iki şanslı isim ancak kazanabiliyor. O vesileyle ilk ikiyi ben hemen buradan WhatsApp'tan gelenlerden baksın. İsimleri de ilan ediyorum. Kazanamayanlar da üzülmesin. Yeni hediyelerimiz olacak ama işte yarışma bu. Herkes aynı anda cevap verecek. Bir şekilde ilk ikiyi belirleyeceğiz ve hediyeler teslim edilecek. Efendim birinci talihlimiz. Yeşil Vadi doğru cevabıyla Savaş Çayırcı. Nereden? İstanbul. İkinci talihlimiz. Betül Toprak. Nereden? Bursa. Savaş Çayırcı ve Betül Toprak dinleyicilerimizi tebrik ediyoruz. Kazanamayanlar için de vallahi ne bileyim çok da mesaj geldi. Belki ileride Lubex'ten motor yağların sayısını biraz daha artırabiliriz. Çok ilgi var çünkü. Lubex'e de teşekkürler ediyoruz. Her iki dinleyicimiz de Lubex'ten motor yağı kazandı. Araçlarına şimdiden hayırlı uğurlu olsun. En kısa zamanda arkadaşlarımız onları arayıp bilgiyi verecekler. Teşekkürler ediyoruz.
1: Rengi. Radyo Turkuaz.

bana da aferin vallahi. 7.5'u bulduk dostlar. Trafik nedir İstanbul'da, ona da bir göz atalım isterseniz. %69'luk yoğunluk devam ediyor. Halen çok yoğun. Şu ana kadar güldük, eğlendik. Hepinize teşekkür ediyorum katılımlarınız için. Hediyelerimizi de verdik. Ben rahatladım, artık bir bardak çayı hak ettim. Birazdan da günün özel şarkıları başlayacak. Yine güzel bir Şampiyonlar Ligi yapıyoruz. Bakalım dinlenmeyi hepimiz hak ettiğimize göre. Birazdan günün özel şarkılarını hep beraber başlatalım.

0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
1: Reklam.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Smokin bizim işimiz.

0: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor.
1: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
2: Bankart, seni düşünür o.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
2: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
3: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
4: Sevgili dostlar, ben Alten Erkekli. Toprağın kıymetini bilen bilir. Bir mahsulün bereketi doğru zamanda yapılan tarımsal sulamayla başlar. Size tarlanıza bereket, cebinize de rahatlık getirecek güzel bir haberim var. Türk mühendislerinin geliştirdiği yerli ve milli teknolojiyle üretilen CV Enerji AgriFlow yeni nesil triple cut hücre teknolojisi sayesinde daha az panelle daha yüksek performans sunuyor. Sabahın ilk ışıklarından gün batımına kadar yüksek performans gösterecek şekilde tasarlanan AgriFlow, tozlanma, bulut geçişleri ve kısmi gölgelenme gibi zorlu koşullarda da enerji üretimini sürdürerek sulamanızın kesintisiz devam etmesine katkı sağlıyor. CV Enerji'nin ürettiği yerli ve milli AgriFlow güneş panelleriyle daha az panelle daha çok enerji, daha fazla enerjiyle daha çok bereket. Sadece CV Enerji bayilerinde. CV Enerji, güneşin olduğu her yerde.
3: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

Dostlar tekrar merhaba. Günün özel şarkıları Orhan Gencebay'la başladı. Orhan Gencebay'la bütünleşen önemli şarkılardan bir tanesiydi Dil Yarası. Dostlar, Çay ve Kahveler Şirket'ten yollarda olanlara iyi yolculuklar. Bu tatta devam ediyoruz.

Günün özel şarkılarında iki özel isim ard arda geliyor. Şimdi Muazzez Abacı, hemen ardından Nükhet Duru burada olacak.

0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
1: Reklam.
2: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
3: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
4: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
5: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
4: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
5: Mutlu Akü bir numara.
6: Hayalinizdeki Doğu Avrupa tatili Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla sizi bekliyor. İstanbul çıkışlı Prag, Bükreş, Bakü ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 7-17 Eylül tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026-31 Mayıs 2027 tarihleri arasında 129 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thye.com'da.
7: Dünyası, güzellikler dünyası.
8: Paraflyla okul alışverişlerinize 6000 liraya varan paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
7: Paraf dünyası, dünyası.
8: Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.
9: Avrasya Tüneli'nin 10. yılına özel çekiliş başladı. Volvo EX30, Karia Fit ve Albafold elektrikli bisiklet kazanma şansı yakalayın. Avrasya Tüneli uygulamasını indirin, ZIP ödül programına üye olun, 10. yıla özel çekilişe katılın.
10: Yeni teknolojilerle okula dönüş zamanı. Tabletten kulaklığa, bilgisayardan akıllı saate ve akıllı telefona kadar çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta. Siz de MediaMarkt'ta gelin, okul döneminde ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül.
11: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
12: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
13: Bankkart, seni düşünür o.
14: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
7: Pilot Garaj Auto Expertise.
1: Reklam.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
15: İdefix bilgilendiriyor. Evde spor yaparken doğru ekipman seçimi, egzersizleri daha konforlu ve verimli hale getirebilir. Pilates ekipmanı alırken öncelikle yapılacak egzersizlere uygun ürünleri tercih etmek önem taşıyor. Mat seçiminde kaymayı önleyen, yeterli kalınlık ve desteğe sahip modeller, direnç bandı gibi ekipmanlardaysa kullanım amacına uygun direnç seviyesi dikkate alınmalı. Ürünün malzeme kalitesi, dayanıklılığı ve kolay saklanabilir olması da evde kullanım açısından öne çıkabilir. Noktalar arasında yer alıyor. Evde spor rutinini tamamlamak isteyenler için pilates ekipmanlarında %25'e varan indirim İdefix'te. Alışılmadık fiyatlar, alışılmadık kampanyalar, alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te. İdefix bilgilendirdi.
7: Güzellikler dünyası.
8: Paraf'ın katkılarıyla.
16: Tarihte bugün 16 Eylül 1890 yılında Japonya'da Ertuğrul Fırkateyni battı. Kazada sadece 69 denizci kurtarılabildi.
7: Güzellikler dünyası.
8: Paraf'ın katkılarıyla.

Lubex motor yağları hop dedik show. Bu akşamlık sona eriyor. Yarın ola, hayrola diyelim. Bir kez daha herkese güzel bir akşam diliyorum. Yarın saat 17'de tekrar görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık.

0: Karışık Kaset'ten dinlediğiniz şarkılar radyonuzda.
1: Radyo Turkuaz.
2: Reklam.
3: Getir Büyükle şehre dönüşte kaçmaz bu fırsat. Bugün 1 litre komili ayçiçek yağı 110 lira, 960 mililitre Vernal Max çeşitleri 80 lira. Zamanını ve cebini düşünenlere.
4: Yeni teknolojilerle şehre dönüş zamanı. Roborock Churevo 2 Pro robot süpürge MediaMarkt'ta 48.999 lira. Üstelik Maximum ve World Card'a peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla. Siz de MediaMarkt'a gelin, ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 17 Eylül. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de.
5: MediaMarkt.

Bir defalı vırsanlı özenli sözlerin oklarıyla süslemeyeceğim harfleri adını oluşturanların dışında. Dökmeyeceğim yüreğimi kimsenin gözlerine. Ey aşk, beni yağmala, ateş et arka arkaya aşk. Beni tara, bilsin hiçbir şey umurumda

0: kirletmeyeceğim seninle. Dayan.
1: Uğur'la Ay Işığı.

Türkiye'nin radyosu Radyo Türkuvaz'dan herkese mutlu ve huzurlu akşamlar sevgili dinleyenler. Radyo Türkuvaz mikrofonlarında sıra tekrar bende. Ay Işığı programımızla güne güzel bir veda etmenin derdinde olacağız. Geceye bir iki kelam sığdıracağız, çokça şarkı sığdıracağız, birkaç tane de şiirle huzur katkısında bulunacağız. Türlü koşturmalarla, telaşlarla, yetiştiklerimiz ve yetemediklerimizle geçip giden bir günün sonrasında kendimizi dinleme ve dinlendirme zamanı. Önümüzdeki 3 saatlik Ay Işığı nöbetimiz an itibariyle başlıyor. Ben hoş geleyim, şarkılarımla, şiirlerimle beraber sizler de yüreğinizle hoş gelin. İşlerinde olanlara kolaylıklar dileklerimizle, yollarda olanlara iyi yolculuklar dileklerimizle, evlerinde istirahat halinde olanlara da iyi dinlenmeler dileklerimizle başlayalım o halde. Her biriniz bir kere daha hoş gelin.

Zaman geçtikçe, yaş ilerledikçe bazı şeylerden biraz daha geri duruyoruz. Bazı şeylerde biraz daha az mücadele ettiğimizi gözlemleyebiliyoruz. Ya da bazı şeyler için az ısrar ediyoruz. Kendimizi anlatmaktan bile aslında her seferinde biraz daha yoruluyoruz. Ve bu yorgunluk neye sebep oluyor? Özet geçmeye. Evet, özet geçmeye çalışıyoruz. Her şeyi özetlemek. Hatta özetler bile gitgide birbirinin özeti olacak şekle bürünüyor. Daha kısa ve kestirme cümleler kurmaya başlıyoruz hatta. En sonunda ya tamamen susuyoruz ya da bambaşka şeyler anlatmaya başlıyoruz. Duamız odur ki hayatınıza giren insanların hayatınızı zorlaştıracak, sizi yoracak etkisi değil de sizi mutlu edecek, kolaylaştıracak ve daha da yenileyecek etkileri olsun.

Şöyle bakıldığında gün içerisinde karşılaştığınız, tesadüf ettiğimiz her insanın bir meselesi, hayali, derdi, tasası, yani varmak istedikleri, belki de kim bilir terk etmek istedikleri vesairesi vesairesi var sevgili dinleyenler. Var da var. Bunca histen, arzudan insanlık nasıl olur da kalıcı bir güzellik, kalıcı bir huzur devşiremez? İşte bu bilinmez. Halbuki herkes bir ümide hizmet eder, değil mi? Öyleyse bu dünyanın hali nicedir bilemeyiz. Biz yine de dünyanın güzelleşeceği ümidine sarılarak iyi geceler diyeceğiz. Kulaktan kalbe her birinize.

Bazı kelimeleri günümüzde çok fazla kullanmıyoruz. Dilimizin aslında çok güzel zenginlikleri ama çok fazla kullanılmadığı için de biraz üzeri tozlanıyor adeta. Ama o bazılarının öyle güzel anlamları var ki insanın sürekli kullanası geliyor halbuki. Mesela günümüzde unutulan o muhteşem kelimelerden biri sensemek sevgili dinleyenler. Seni özledim demek. Sensemek, sensedim. Ne güzel aslında değil mi? Ya da evsemek. Bu da evini, yurdunu özlemek anlamında. Evsemek. Bilmiyorum ama ben evseyenlerdenim. Ev ortamını en huzurlu bulduğum ortam olarak atfettim. Dolayısıyla sık sık evsiyorum. Evini özleyen evsedim, sevdiğine hitap eden de sensedim diyormuş. Yüreğiniz de güzel olsun, yüreğinizden dilinize dökülenler de güzel olsun.

Radyo Turkuaz'da ben Uğur'la Ayşe'nin ilk saatini yavaş yavaş uğurlarken. İnsanın en büyük derdi ne biliyor musunuz sevgili dinleyenler? Her şeyi dert etmesi bence. Yani bizi de tuzağa çekiyor bu modern dünya denen cehennem adeta. Gerçekten insanın en büyük derdi her şeyi dert etmesi. Çehov'un şöyle bir sözü var. Mutlu olun, boş verin. Dünyada her şeyin bir sonu var. Evet, Çehov'un da dediği gibi sevgili dinleyenler, bazen mutluluk böyle küçük şeylerdedir. Her şeyin bir sonu olduğunu ürkmeden hatırlayarak tabii. Küçücük zannettiğimiz o saf, bize ait güzelliklere baktığımız bir gece olsun bu gece. Ne dersiniz? Mutlu olun, boş verin.

geceye yakışan şarkılar, ruha dokunan yazı ve şiirler. Güne huzurlu bir veda için Uğur'la Ay Işığı devam ediyor.

Önceden bazen ama artık sık sık sanırım istediğimiz bir durum. Uzaklaşmak. Bazen uzaklaşmak iyi gelir. Ona sığınırız. Şöyle bir nefes alsam, yakın uzak fark etmez, bir yerlere bir gitsem, aynalıklardan bir kurtulup değiştirebilsem irili ufaklı bazı şeyleri. Bazen uzaklaşmak iyi gelir. Ama birinden, ama bulunduğumuz yerden, ama falanca yerden. Yani genelde zamanın ilaç olduğu söylenir değil mi sıklıkla? İşte mekan da ilaçtır sevgili dinleyenler bu yönüyle bakılınca. Bir yere gitmenin en güzel tarafı zaten eve dönmekmiş ya. Sıklıkla söylüyoruz tabii ki. İnsanın her şartta dönebileceği bir evi olmalı. Her ne kadar bir gidip gelmeli, bir uzaklaşmalı mesafe koysak da aramıza, insanın her şartta dönebileceği bir evi olmalı. Bu ev belki başımızı sokacağımız bir yerdir. Belki de yüreğine sığınabileceğimiz bir beden. Kim bilir? Ama bir evi olmalı insanın.

Yani hep bir oyun, hep bir karmaşa, hep bir yarım bırakma adeta. Genel anlamda hikayeler de yarım, çoğu dostluklar da, ilişkiler de. İnsan neyin bitip neyin bitmediğini, neyin iyiye gidip neyin gitmediğini bir türlü anlayamıyor işte. Margaret Duras diyor ki, yitirmek istemiyorsam özgür bırakmak zorundayım. Yitirmek istemiyorsam özgür bırakmak zorundayım. İşte bu belirsizlik çağında sevgili dinleyenler, kendimize de karşımızdakine de yapacağımız en büyük iyilik açık olmak ve onu özgür bırakmak. Şayet dönecekse de, sevecekse de, yitirilip gidecekse de herkes kendi bilir. Yetmedi mi? Yetsin.

Bazen bazı şeylerin büyük amacı yoktur sevgili dinleyenler. Yani herkes bunu anlamaz işte. Yani niçin bu işlerle uğraşıyorsunlar? Hayallerinize polislik yapanlar. İşte o iş olmazcılar. Etrafınızı çokça birikirler. Hepsi birer adeta yorgunluk, yılgınlık olarak da geri dönüyor aslında bize. Takarsak şayet. Üstelik üzülüyoruz da. Belki acıyorlardır da bize. Asıl dünyada muhabbetin ne olduğunu bilmeyenlere, o yüce hissi takdir edemeyenlere, kalplerinde mukaddes, aziz bir hayal taşımayanlara acımalısın diyor Saffet-i Ziya. Asıl dünyada muhabbetin ne olduğunu bilmeyenlere, o yüce hissi takdir edemeyenlere, kalplerinde mukaddes, aziz bir hayal taşımayanlara acımalısınız. Acınacak halde olanlar, onlar sevgili dinleyenler. Muhabbetle, hayallerinizle nasıl istiyorsanız öylece hep var olun.

Hatırlar mısın, akşam olur mumlarımızı yakardık. Sen kokunu sürerdin, o da sen kokardı. Olmadık şeylere güler, durup dururken ağlardık. Güzel havalarda sokaklara çıkardık. Bir de kar yağınca kar topu oynardık seninle. Sen iskambil kağıtlarından fal bakardın. İstediğin çıkmadığında kağıtları bir daha karardın. Çok kızardın sigara içtiğime ve içkime karışırdın. Uzun uzun zararlarını anlatırdın bana. Ara sıra rejim yapardın. Tartıp bir doğru tartsa bir yanlış tartardı. Yani onunla da anlaşamazdın. Komşunun çocukları vardı, bizim kızla oynarlardı. Çocuk bahçesine giderdiniz, ben televizyonda maça bakardım. Ara sıra arkadaşlar gelir sohbet ederdik. Şuradan buradan konuşurduk işte. Benim askerlik hatıralarım, senin doğum hikayelerin bitmezdi. İlk tanıştığımız günü hatırlar giderdik. Sen bana üstümde ne vardı diye sorardın.

siyah çoraplar, kırmızı pabuçların. Bir perşembe günü saat 2-4 geçiyordu. İkimiz de önümüze bakmamıştık, çarpıştık önce. Sen pardon dedin, sonra ben yere düşen kitaplarını topladım. Göz göze geldik ve başladık. Film gibi yani. Son mektubunu dün aldım, teşekkür ederim. Ben sana yazmıştım, grip salgını var demiştim. Bak yine gribe yakalanmıştım. Neyse geçmiş olsun. Buralarda da hava soğuk ama hasta falan değilim. Bu gözlüklerle başım dertli. Hayat işte, yuvarlanıp gidiyoruz. Hepinizi çok özledim.

Hiç kendinizi yolunuzu kaybetmiş gibi hissettiğiniz anlar oluyor mu sevgili dinleyenler? Aramızdan bazıları evet dediğini duyar gibiyim. Yolunu kaybetmek. Ne fena değil mi? Ama bazılarımız da başkalarının yollarını yürür de yıllar geçse de fark etmez. Bir de öylesi bir durum var. Kaldı ki öylesi bir durumda yani başkalarının yollarını yürüyüp de fark etmememiz ayrı bir dert tabii ki. Fark etmeden geçen bir ömür. Bu da bir ayrı dert. Oruç Aroba Meşe Fısıltıları şiirinde şöyle bir dizesi vardı. Kendi yolunu bulamayan bütün yolları boşuna yürür şeklinde. Gerçekten kendi yolunu bulamayan bütün yolları boşuna yürüyor sevgili dinleyenler. Ama bizim umudumuz nedir? Yolumuzu bulacağız. Bulacağız. Ama bu gece, ama yarın sabah. Bulacağız.

başımıza konfeti gibi yaprak dökecekler. Yaprak dökecekler. Yaprak dökecekler. Yaprak dökecekler. Radyo Tülin.

0: Ben de.
1: Radyo Turkuaz'da ben Uğur'la Ayışın'ın ikinci saatini de yavaş yavaş geriye doğru uğurlarken yine bu saatimize gecemizin Ayışın nöbetçisi ve kısaca da hayatından bahsederek veda edeceğiz. Üçüncü saatimizde onun şiirleri bize eşlik edecek. Bu gecemizin Ayışın nöbetçisi Sabri Altınel sevgili dinleyenler. 16 Nisan 1925'te Susurluk'ta Balıkesir'de dünyaya geliyor. Balıkesir Lisesi'ni bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oluyor. Bir süre gazetecilik yapmış, ardından Fransa'ya yerleşiyor. Yurda döndükten sonra da San Joseph ve San Benoît liselerinde edebiyat öğretmeni olarak çalışmış. 1983 yılında da kendi isteğiyle emekliye ayrılıyor. 1985'te akciğer kanserinden 19 Eylül 1985 günü İstanbul'da hayata veda ediyor Sabri Altınel. Kendisini saygı ve rahmetle anıyorum. Üçüncü saatimiz onun Dünyayı Alıyor Sevginin Ağırlığı şiiriyle başlayacağız. Bu vesileyle geceniz şiir olsun.

Yarı gecenin içinde eteklerinde dünyanın ay ışığı vurmuş kuma. Bunca deneyler, bunca alın terleri. Geçiyor ölümün ötesine insan. Bir sonsuzluk sofrası gibi açılıyor doğa. Öfkeyi ve çamuru al buradan ey geleceğin insanı. Umutlar, söz vermeler günün karnında. İyi bir ışık iniyor sessizce uyuyan denize. Korkuyu ve iki yüzlülüğü al. Acı soğanı ve taşı. Dünyayı alıyor sevginin ağırlığı. Kapılarda bekleşen bebeler. Sürecek aydınlık topraktaki izi. Tuzun ve gücün şafağında yıkanmış geniş adımlarınız var. Artık güvenli sesiniz. Özlediğiniz bir yaşam var. Sonsuza gider yollar, geçer insanlar. Karanlıktan ve içinden tartışmaların ve rüzgarla dolu çırpınan yürekleri gördük. Gördük düşlediğimiz yerdeki yağmuru inen uzak aynalara. Yıkanan gözyaşları gibi. Dünyayı alıyor sevginin ağırlığı. Özlediğiniz bir yaşam var.

Mecburiyetlerimiz. Biraz da onlardan bahsedelim mi? Mecburiyetlerimiz var değil mi sevgili dinleyenler? Mecbur yapmak zorunda olduğumuz şeyler. İşte düşününce o mecburiyetlerimiz aslında bizi nasıl da hapsediyor. Hiç farkına varamıyoruz ama yaşamaya mecbur olduğumuz tüm insan ilişkilerinde küçük sevinçlerden hep medet ummaya çalışacağız işte. Ve bu yolun bir yerinde hiç beklemediğimiz bir anda bir hayaletin ya da şehrin tutsağı olduğumuzu anlayacağız. Tabii ki öylesi bir farkındalığı hiçbirimiz yaşamayalım. Ama yaşamamak için de geç olmasın sevgili dinleyenler. Bu tutsaklığı fark ettiğimizde dileriz ki yıllar yıllar geçmiş olmasın. Sevdiklerinizle, sevdiğiniz yerde, sevdiğiniz şekilde. Bu anı güzelleştirin. Bu anı ve önümüzdeki her anı. Gönlünüzce yaşayın sevgili dinleyenler. Şu kalbinizden, yüreğinizden ne geçiyorsa onu yaşayın. Sevdiklerinizle, sevdiğiniz şekilde.

Uyu canım sevdiğim. Yıldızlar alınca yolunu, bir dağ elmasına düş de uzat sıcak elini. Sok ayaklarını sularına yaşamın. Güne düşünce mavi bir ışık, zaman bizim artık. Aşklar, çocukların sevinci, bembeyaz sabahlarda, yenilgilerin ve yiğitliklerin unutulduğu sabahlarda. Seni görüyorum düşümde, yepyeni güneşler içinde. Ölmezlik ve sevinç. Ateşten kar sokaklarda ve bir beyaz papatya gibi sessizlikler otlar arasında. Seni görüyorum düşümde. Ey iyiliğin açık yüzü, topla bir denizi uğul uğul.

tarzın en iyileri, her tarzın en sevilen şarkıları. Efsaneler Radyo Turkuaz'da. Radyo.

yaz suları pınarlarından, geçilmez gurbetin sokaklarından, içilmez su

0: gecelerime. Gözlerin doğuyor gecelerime.
1: Ve bu akşamlık da Uğur'la Ayşe Nöbeti'nin burada sonuna geliyoruz sevgili dinleyenler. Beni dinlediğiniz için, gecenize, yüreğinize ortak ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım o yüreğinize iyi gelen bir şarkıya ya da bir şiir dizesine yer bulabilmişsinizdir Ayşe Nöbeti'nde. Sıradaki şarkı yarın da sadece sizin için olacak. Derdiyle uyuyan varsa inşallah dermanıyla uyansın. Kısacık zamanımızda da keşkelerimiz olmasın ve siz de eksik olmayın. Çünkü varlığınız çok güzel. Yarın evvela yine sabah 7'de güne birlikte merhaba diyeceğiz. O yüzden Uğur'la güne merhaba da 7'de sizleri de bekleriz. Ardından saatlerimiz 21'i gösterdiğinde yine ay ışığında kavuşmak üzere.

kocaman bir yer. Sana da başkalarına da yeter. Bu yürek

anlamsız bu savaş. Savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek ki bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.

eder. Hiç sevmedi dediler. Gücendim yar. Yalanmış dediler. Bir anlıkmış dediler.